Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Günaydın sevgili dinleyenler. Akdeniz'in batısından, TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar sizinleyiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve mikrofonda ben Hatice Aslan Ersan. Programımıza Ömer Akpınar'dan alınan Giresun türküsüyle başlıyoruz. Yaylanın soğuk suyu. Bülent Aslan sizinle.

Sözleri Rıdvan Okyar, bestesi Musa Eroğlu'na ait türküde Deniz Şamdereli'yi dinliyoruz. Niye böyle dargın bakarsın?

Ay doğmuş ilk akşamdan, geceden, şavkı vurmuş pencereden, bacadan. Halit Arapoğlu'ndan alınan bu Gaziantep türküsünü Kenan Tuna'dan dinliyoruz.

0: TRT Türkü.
1: Tutam yar elinden tutam, çıkam dağlara. Olan bir yareli bülbül, inem bağlara. Bu Erzurum türküsünü Nurullah Akçayır'dan dinliyoruz.

Elazığ'a doğru uzanıyoruz şimdi. Ahçı'yı yolladım Urum eline. Enver Demirbağ'dan alınan bu türküyü Oktay Bora Ertuğrul söylüyor.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve ben spikeriniz Hatice Aslan Ersan, güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle veda ediyoruz size. Tepeköy üstünde tüfek asayım. Makbule Kaya sizinle.

0: TRT Türkü.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: İyi sabahlar, ben Tuğba Bezer.

gezegen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine takvimden öte hedef meselesi olarak gördüklerini vurguladı. Erdoğan, süreci millet mayalamıştır, mayada tutmuştur dedi. Kırgızistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Türkiye paydasına kenetleneceğiz, biz buna Büyük Türkiye Mutabakatı diyoruz ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ege Adalarını silahlandıran Atina yönetimini de uyardı. Silahlandırma devam ederse Türkiye'nin yaklaşımı nasıl olacak şeklindeki bir soruya karşılık bize düşen gereğini yapmak yanıtını verdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son günlerde bazı araştırma şirketleri tarafından servis edilen sözde araştırmaların Türkiye'deki barış ve kardeşlik iklimini zehirlemeye dönük olduğunu belirtti. Bu girişimler terörsüz Türkiye'yi sabote planıdır dedi. Terörsüz Türkiye'den geriye dönüş olmayacaktır ifadesini kullandı. Ekonominin yeni yol haritası belli oluyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, orta vadeli programın 6 Eylül Pazar günü açıklanacağını duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgesel diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, Katar ve Ürdün Dışişleri Bakanları ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde Gazze başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan geminin enkazına ve kayıp bir kişinin dağına aşına ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. 19 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kazayla ilgili tutuklananlar bugün hakim karşısına çıkacak. İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında Tuğberk İmamoğlu ve Asu adlı iki ticari gemi henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Sabaha karşı 3.15'te meydana gelen kazanın ardından Tuğberk İmamoğlu adlı gemi ve 10 kişilik mürettebatıyla iletişim kurulamadığı bildirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu geminin 11 dakika içinde battığını açıkladı. Kayıt mürettebatın bulunması amacıyla hava ve deniz unsurları seferber edildi. Çalışmalar Silivri'nin 35 kilometre açığında sürüyor. Kazayla ilgili olarak Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bilirkişi incelemesi için Asu adlı tanker olay yerinden çekildi. 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının 74. duruşması tamamlandı. Bazı tutuklu sanıklar ve avukatları tahliye talebinde bulundu. Mahkeme aylık tutukluluk incelemesine ilişkin kararını bugün açıklayacak. Ekrem İmamoğlu 143 eylemden sorumlu tutuluyor iddianamede. Suç örgütünün kamuyu yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolar zarara uğrattığı öne sürülüyor. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni saldırılar düzenledi. Kermanşah eyaleti, Lavan adası ve ülkenin güney kıyı hattının hedef alındığı saldırılarda 18 kişi hayatını kaybetti, 76 kişi de yaralandı. Tahran'da misilleme saldırılarında Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, Ürdün ve Irak'taki Amerikan üslerine hedef aldı. Trendyol 1. Lig'de dün 3 maç oynandı. Sonuçlar şöyle: Van Spor Futbol Kulübü 0, Batman Petrol Spor 2, Mısırlı Komtel Fatih Karagümrük 1, Metro Holding Kayseri Spor 1, Ekenler Beton Sivas Spor 2, Mardin 1969 Spor 2. Trendyol 1. Lig'de bugün 3 maç oynanacak. Program şöyle: 17'de Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü Manisa Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Saat 20'de Bursa Spor, İstanbul Spor ve Bodrum Futbol Kulübü Turkay Esenler Ereğli Spor karşılaşması olacak. Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Filenin Sultanları adını yarı finale yazdırmak için mücadele edecek. Ay Yıldızlar grup aşamasında yendiği Almanya ile karşılaşacak. Saat 19'da başlayacak çeyrek final maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak. Haber.

Merhaba değerli dinleyenler, TRT İstanbul Radyosu'ndan saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz sizleri. Güzel bir Eylül sabahında, artık yavaş yavaş Eylül ayı ve sonbahar mevsimi sabahları özellikle kendini hissettirmeye başladı. Ve saatlerimiz 7'yi 5 dakika geçerken TRT Türkü'de sabahta biz de sizlere merhaba dedik. Her zaman olduğu üzere yaklaşık 3 saat boyunca birbirinden güzel türkülerle sizlerle olacağız. Efendim programı Ahmet Şenses hazırladı sizler için. Sevgili arkadaşımız Eda Işık sesimizi, soluğumuzu, türkülerimizi ulaştırıyor sizlere ve ben Demet Akat, hoş geldiniz diyoruz. Ve ilk olarak İbrahim Can'la baş başa bırakıyoruz sizleri bir Giresun türküsüyle. Görenenin içinde ikiliyim ikili.

Efendim değerli sanatçılarımızdan Emel Taşçıoğlu Ankara'ya doğru götürdü bizleri. Şimdi Rumeli'ye geçiyoruz. Türkü türkü geziyoruz güzel memleketimizi. Soner Özbilen gelecek mikrofonlarınıza. Muzaffer Sarı Sözen'in Kemal Altınkaya'dan derlediği çok güzel türküyle. Bulut gelir seher ile, çiçek açar bahar ile, herkes sarılmış yar ile, yağma yağmur, esme bire deli rüzgar, yarım yoldadır.

Yoğur çaldım kazana. Değerli dinleyenler, Hale Gür bizlerleydi. Hüseyin Yaltır'ın Halil Rıfat Aydemir'den derlediği türküyle. Afyon'dan, Emirdağ'dan Azerbaycan'a götürüyoruz şimdi sizleri. Nida Tüfekçi'nin İslam Rıza Er'den derlediği güzel türküyü Meryem Şenocak seslendiriyor.

saatlerimiz 7.29 oldu değerli dinleyenler. Radyolarını yeni açan bütün dinleyenlerimize TRT Türkü'de sabaha hoş geldiniz diyelim. Ve Ali Çakar'ın ardından Semra Bağcı'ya kulak verelim. Güzel bir Çorum türküsünde. Ali Canlı Rıfat Özsaraç'tan derlemiş Kaşların Karasına.

0: Yol durumu.
1: Değerli dinleyenler, İzmir Çeşme Otoyolu'nun betonarme otoyol aydınlatma direklerinin değiştirilmesi ve aydınlatma sisteminin revizyonu yapım işi kapsamında İzmir Çevre Otoyolu'nun sanayi kavşak kollarıyla Limontepe kavşak kolları arasında gece saat 22.05 arasında çalışma yapılacaktır. Çalışma esnasında kontrollü olarak yolun orta ve sol şeridi trafiğe kapatılacaktır. Trafik akışı diğer şeritlerden sağlanacaktır. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle de Ankara Çevre Yolu'nda ilk 5 kilometresinde kontrollü patlatma çalışmaları yapılacak. Konya İstanbul ve İstanbul Konya istikametleri saat 12-15 arasında 15 dakika süreyle trafiğe kapalı olacak. Kurtköy Şile yolundaysa 33-34. Kilometreler arasında kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Uşak Sivas yolundaysa 6-7. Kilometreler arasında hızlı tren üst geçiş köprüsü yapım çalışmaları sebebiyle Sivaslı Uşak istikameti trafiğe kapalı olacak. Ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü olarak sağlanacak. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine burada da dikkat etmeleri gerekiyor. Çorum Ankara yolunda 36-38. Kilometreler arasında yapım işi çalışmaları kapsamında trafik kontrollü şekilde sağlanıyor olacak. Gaziantep-Kilis yolundaysa 12-16. Kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapalı olacak. Ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak devam edecek. Tavşanlı Domaniç yolundaysa 39-41. Kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı burada da kontrollü olarak verilecek. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Trabzon Maçka yolunun 23. kilometresinde bulunan Yeni Maçka tünelinin bölünmüş yolun Trabzon Maçka yönündeki tüpünde yapılacak olan aydınlatma ve otomasyon yapım çalışmaları nedeniyle bugün saat 7'den itibaren çalışmanın devamı müddetince ulaşım tek şeritten kontrollü olarak devam edecek. Bu vesileyle bize yoldan kulak veren bütün dinleyicilerimize iyi yolculuklar diliyoruz.
0: Yol durumu.

Deniz dalgasız olmaz, güzel sevdasız olmaz, yiğit olan yiğidin başı boransız olmaz. Değerli dinleyenler, yumuşacık sesiyle sevgili Cengiz Özkan radyolarınızdaydı. Kırşehir'den Manisa'ya geçiyoruz şimdi Çiler Şatıroğlu ile birlikte. Sanatçımız İsmet Ege'nin Hasan Avcı'dan derlediği türküyü seslendirecek. Ateş attım samana.

Mendil bağladım yandan değerli dinleyenler. Münevver Özdemir Şanlıurfa'ya götürdü bizleri. TRT Türkü'de sabah devam ediyor. Saatlerimiz 7.50'yi gösteriyor. Sizlere TRT İstanbul Radyosu'ndan canlı olarak seslenmeye devam ediyoruz. Şimdiki durağımız Orta Anadolu. Zekeriya Bozdağ'dan derlenen türküyü Zafer Albayrak seslendirecek. Nar ağacı narsız olur mu? Yiğit olan yarsız olur mu?

Gülşen Kutlu radyolarınızdaydı değerli dinleyenler. Az sonra hava durumunu aktaracağız sizlere ama şimdi Karadeniz'den ayrılmıyoruz. Rize'den Trabzon'a geçiyoruz. Sadece Bülent Aslan seslendiriyor. Şapkamın tereyi düz.

0: Hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleri, Samsun'un doğu kesimleri ve sabah ilk saatlerde Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve yer yer pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığı ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgar genellikle kuzey, Akdeniz de güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Marmara'nın güney batısıyla Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esecek. Değerli dinleyenler, kuvvetli rüzgar uyarısı var. Marmara'nın güney batısıyla Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden rüzgarın kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz

Bölgelerimizde havaya bakalım. Marmara'yla başlıyoruz. Parçalı ve az bulutlu olacak hava. Rüzgar güneybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esecek. Bursa ve Çanakkale 32, İstanbul 29 ve Kırklareli 31 derece olacak. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık olacak. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esecek. Denizli 38, İzmir 35, Muğla 36 ve Uşak 33 dereceyi görecek. Akdeniz bölgesindeyiz. Havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. Adana ve Antalya 37, Burdur 35 ve Hatay 32 derece olacak. İç Anadolu bölgesinde hava yine az bulutlu ve açık olacak. Ankara ve Eskişehir 31, Kayseri 30 ve Konya 31 derece. Batı Karadeniz bölümüyle devam edelim. Parçalı ve az bulutlu, Sinop çevrelerinin sabah ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Bolu ve Sinop 28, Düzce 29 ve Zonguldak 26 derece olacak. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde ise parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Doğu Karadeniz kıyıları Ordu çevreleriyle Samsun'un doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Amasya 30, Rize 27, Samsun ve Trabzon'da yine 27 derece olacak. Doğu Anadolu bölgesindeyiz. Hava az bulutlu ve açık. Kuzey ve doğu kesimlerde yer yer parçalı bulutlu olacak. Erzurum 28, Kars 26, Malatya 34 ve Van 28 derece olacak. Ve son olarak durağımız Güneydoğu Anadolu bölgesi. Hava burada da az bulutlu ve açık olacak. Diyarbakır 38, Gaziantep 37, Mardin 35 ve Şanlıurfa 39 derece olacak.

güzel bir Mersin Silifke türküsüyle Ulaş Kurtuluş ünlü bizlerleydi. Saatlerimiz 8'i 7 dakika geçiyor. İkinci saatimizde çoktan merhaba demiş olduk. Sırada Emine Akmeş'e var. Değerli dinleyenler, sanatçımız Eskişehir'e götürüyor bizleri. Ali Fuat Aydın'ın Dilek Yılmaz'dan derlediği türküyle.

Kerkük türküsüydü. Geceler zar geceler dedi Ahmet Tuzlu. Az sonra mesajlarınızı paylaşmaya başlayacağız değerli dinleyenler. Ama şimdi Kütahya'ya uzanıyoruz. Mustafa Hisarlı'nın Hisarlı Ahmet'ten derlediği güzel türküyle. Karanfil oylum oylum diyor Sibel Güzel.

Güven Yapar'la saatlerimiz 8.19 oldu. Değerli dinleyenler, TRT Türkü'de sabah Hasan Özel'le devam edecek. Doğu Anadolu'ya gidiyoruz şimdi. Ahmet Yamacı'nın Ramazan Şenses'ten derlediği türküyle. Gidiyorum ağlama.

Saatlerimiz 8.27'yi gösteriyor değerli dinleyenler. Şeyda Karadeniz'le Samsun Çarşamba'ya doğru gittik. Devam edeceğiz türkülerimizi ama şimdi gelen mesajlara şöyle bir bakalım diyoruz. Yine ilginiz için çok teşekkür ederek başlayalım. Ankara Sincan'dan günaydın diyor Hüseyin Akdoğan. İsmail Hakkı Cansız ulaşmış bizlere Balıkesir'den. Bir başka dinleyicimiz Manavgat'tan bizleri selamlıyor Özgür Aldemir. Aydın Efeler'den selamlar demiş Adnan Önem. İlyas Aydın günaydın diyor. Bir başka dinleyicimiz Kayseri'den Kara Kimse Mahallesi'nden yazmış İsmet Köklü. Maya Türköz İzmir'den yalnız bırakmamış bu sabah da bizleri. Rıza Yakın günaydın diyor. Bafra'dan Samsun'dan ulaşmış bizlere. Mehmet Kalaycıoğlu Bilecik'ten katılıyor aramıza. Zeki Rıdvan, Yalçın Rıdvan Ağaoğlu, Muz Diyarı Anamur'dan selamlar diyor. Nide Bor'dan selam ve sevgilerini ulaştırıyor Namık Uraz. İzmir Özdere'den TRT Türkü dinleyicilerine ve çalışanlarına selamlar, sevgiler demiş Alaaddin Doğan. Hacı Bektaş'tan Nevşehir'den katılmış aramıza Malik Yapar. Mithat Kaykı Edirne'den Uzunköprü'den selamlıyor dinleyicilerimizi. Nihat Dede Bursa'dan yazıyor. Mahmut Üstündağ Isparta Yalvaç'tan güzel bir sabah dilemiş dinleyenlerimize. Günaydın diyen bir başka isim Adıyaman Gölbaşı'ndan Fevzi Kara. Vehbi Aksungur Ermenek'ten ulaşmış bizlere. Vehbi Bey'in mesajı bu bölümün son mesajı olsun. Yine de devam edeceğiz elbette. Ama şimdi Azerbaycan'a götürüyoruz sizleri Adile Kurt Karatepe ile birlikte.

Eda Tüfekçi'nin Şemsi Yastıman'dan derlediği Kırşehir Türküsü'nü Ahmet Turan Şan'dan dinledik değerli dinleyenler. Mesajlara bakmaya devam edelim. Ümit Kaya Çelebi günaydın demiş dinleyenlerimize. Trabzon'dan ulaşmış Yavuz Selim Karlıdağ. Bir başka dinleyicimiz Uşak Karahallı'dan Behiye Özgür. Ankara Çubuk'tan günaydın diyor Yaşar Köksal. Hasan Cengiz günaydın diyen bir başka dinleyicimiz. Eskişehir'den Zeki Gül yalnız bırakmamış bizleri. Kazım Ülgü Osmaniye'den selamlar, iyi yayınlar diyor. Teşekkür ederiz. Gülnaz Malbastı Delal Büyükçekmece'den selamlarımla diyor. Konya Kulu'dan Hasan Güçlü bize kulak veren isimlerden. Afyonkarahisar'dan yazmış Ramazan Özünlü. Muğla Yatağı'ndan TRT Türkü dostlarıma günaydınlar demiş Cengiz Tilkioğlu. Hayri Merdane Konya'dan ulaşıyor bizlere. Ramazan Kompir Çanakkale Çan'dan yazmış. Fethiye'den sevgilerle diyor Bayram Gökçen. Sinop Ayancık'tan selamlar demiş Muttalip Koçak. Hüseyin Erçolak Afyonkarahisar'dan bize kulak veriyor. Denizli Çivril'den Çunkuş Yücel günaydın diyor. Hacı Ali Ağırlı bir başka dinleyicimiz Naim Bostan Anamur'dan dinliyormuş bizi. Serap Çölkuşu günaydın demiş. Giresun Güce'den Adem Yılmaz'ın mesajı bu bölümün son mesajı olsun. Ve şimdi sizleri Mehmet Çalmaşur'la birlikte Kars'a götürelim değerli dinleyenler. Maral gezer dağ üstte.

Makbule Kaya radyolarınızdaydı değerli dinleyenler. Denizli Honaz'a gittik elbette. Özay Gönlüm imzası da kendini çoktan belli etti türkünün içerisinde. Devam edelim. Ordu'dan selamlar demiş Leyla Çabuk. Hatay'dan, Antakya'dan sevgi ve selamlarımı gönderiyorum diyor Abuş Bakır. Mehmet İpek Giresun'dan ulaşan isim. Afyonkarahisar'dan günaydın demiş Mustafa Atmacı. İstanbul Esenler'den yazmış Adem Öçal. Osmaniye'den, Kadirli'den selamlar diyor Mustafa İçer. Niğde Kemerhisar'dan günaydınlar demiş.

Murat, işi sağlam. Yine Niğde'den bir başka dinleyicimiz Fikret Dikmen ulaşmış bizlere. İzmit'ten türkü severlere selamlar diyor Hakan Yeşil. Yılmaz Karaağaç Kütahya Gediz'den katılıyor aramıza. Muğla Dalaman'dan saygılarını, sevgilerini gönderiyor Sezgin Daşdemir. Çanakkale Biga'dan selamlar demiş Ahmet Arslan. Bir başka dinleyicimiz Yusuf Ziya Gönen. O da Konya'dan, Çumra'dan bize kulak vermiş. Trabzon'dan yazardı normalde ama bu defa Tuzla'dan merhaba demiş Emine Atamer. Artık dinleyicilerimizin nerede olduğunu ezberledik. Soner Koç, hayırlı sabahlar olsun demiş, İzmir'den ulaşmış bizlere. Hem türkülerimizle hem mesajlarınızla güzel ülkemizi gezmeye devam ediyoruz değerli dinleyenler. Bulancak'tan selamlar sevgiler demiş Havva Türk. Kars'tan Akbaba Köyü'nden İsmail Günerhan günaydın diyor. Hacı Ayaz Giresun'dan ulaşmış bizlere. Türkan Şekerci Kocaeli'den katılıyor aramıza. Kütahya Tavşanlı'dan selamlar diyor Yaşar Özdemir. Konya Bozkurt'tan, özür diliyorum, İstanbul'dan Konya Bozkurt Çağlayan Mahallesi'ne selamlarını ulaştırmış Mustafa Elduran. Ve Samsun 19 Mayıs'tan selam olsun demiş Ali Çakır. Ali Bey'in mesajı da bu bölümün son mesajı olsun. Devam edeceğiz ama Emine Koç'la devam ediyoruz. Şimdi Konya'ya gidiyoruz. Han'a vardım, han değil.

Bağa vardım nar için dedi Köksal Coşkun bir Bitlis türküsünde. Değerli dinleyenler, mesajlarla devam ediyoruz. Erdoğan Oktay günaydın, hayırlı sabahlar demiş, kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Turan Akman Erkılıç ulaşmış bizlere Ardahan'dan. Değerli dinleyenler, artık demiştik az önce de kimin nereden yazdığını aşağı yukarı ezberlemiş durumdayız ama bugün bende bir kafa karışıklığı söz konusu. Sanki Turan Bey de daha önceden Eskişehir'den yazardı bize. Bir şehir değişikliği söz konusu yaz sebebiyle olabilir elbette ama kim nereye giderse gitsin yine bize kulak veriyor olması, mesajlarınızı da eksik etmiyor oluşunuz gerçekten çok değerli, çok kıymetli, çok teşekkür ediyoruz. Sakarya'dan Zafer Özkara bir başka dinleyicimiz, Ordu Korgan'dan Kazım Yakışan günaydın diyor, saygılarını, sevgilerini gönderiyor dinleyicilerimize. Eskişehir'den Şaban Günhan selamlar demiş. Osmaniye'den selamlar diyor Fahri Özdemir. Bir başka dinleyicimiz Sefai Özdemir. Bartın'dan yazmış bizlere. Kırıkkale'den selamlar, iyi yayınlar diyen isim Özkan Aksoy. Gülşen Kutlu'dan bir türkü rica etmiş. Geçtiğimiz dakikalarda dinledik. Şaban Dişli hoş geldiniz diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Mersin'den tüm dostlara merhabalar demiş Gürcan Hüsbal. Ankara'dan Sait Bey yazmış. Selamlar, kolaylıklar diyor. Yozgat'tan Nevzat Akı bizi yalnız bırakmayan dinleyicilerimizden. Bursa'dan günaydın diyor İsmail Hakkı Onur.

Bozüyük'ten yazmış Aziz Ceviz. Bir başka dinleyicimiz, elbette sadece güzel şehirlerimizden değil yurt dışından da dinleyenlerimiz var. Onlardan biri de Hüseyin Şahin, Almanya'dan sevgilerle diyor. Bilecik Bozüyük'ten selamlar demiş Muhammed Ateş. Manisa'dan Salih Kurt yazıyor bizlere. Selahattin Balkan da Manisa'dan yalnız bırakmamış bizleri. Hasan Yalmancıoğlu, bugün sizleri İzmir Menemen'den selamlıyorum diyor. Ali Yöntem Burdur Bucak'tan selamlarını göndermiş ve bu bölümün son mesajı da Antalya'dan Coşkun Bakan'dan gelen mesajı olsun. Elbette devam edeceğiz ama saatlerimiz 8.55'i gösterirken TRT Türkü'de sabahta şimdi Celal Bakar'a kulak veriyoruz. Nida Tüfekçi'nin Muharrem Ertaş'tan derlediği güzel bir Kırşehir türküsünde.

Efendim son saatimize Bediye Akartürk'le merhaba demiş olduk. Saatlerimiz 9'u 2 dakika geçiyor. Manisa'dan Turgut Akbaş'ın mesajı var. Dinleyenlerimize saygılarını, sevgilerini iletmiş. Kayseri'den selamlar diyor Bekir Gültekin. Eskişehir'den aramıza katılmış Turgut Eren. Çanakkale'ye Ezine'den bizlere kulak veriyor Güray Yılmaz. Bir başka dinleyicimiz Sakarya'dan Ömer Akaryalı. Aksaray'dan selam olsun demiş Kamil Şişman. Kahramanmaraş'tan selamlar, günaydınlar diyor Fatih Çelebi. Ali Kurtbahçeli günaydın, hayırlı sabahlar demiş. Sakarya'dan Haşim Varol yazmış bizlere. İbrahim Özü Doğru, Çorum'dan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum diyor. Trabzon'dan Ali Aydoğdu'nun mesajı var. Denizli Yatağı'ndan selamlar demiş Selim Onay. Abdullah Albayram Gaziantep'ten Şahin Bey'den ulaşmış bizlere. Zeki Özceylan Amasya'dan Merzifon'dan selamlıyor dinleyenlerimizi. Gaziantep'ten selamlar, sevgiler, günaydınlar demiş Gültekin Erkılıç. Samsun'dan ilk adımdan selam olsun diyor Halil Albayrak. Hacı Payam'dan Denizli'den Hatice Ünal'ın mesajı var. İmran Ertuğ Ankara'dan sevgi ve selamlarını yolluyor. Konya'dan Ahmet Göğebakan da dinleyicilerimiz arasında. İlyas Aydın, orman yangınlarına karşı dikkatli olmak konusunda dinleyicilerimizi uyarmış. Ali Yavuz Yalova'dan ulaşıyor bizlere. Isparta'dan Senirkent'ten günaydın diyor Uğur Heybeli. Ordu'dan Mustafa Avcı aramızda. Denizli'den sevgiler diyor Gülden İbiş İmamoğlu. Samsun'dan yine Hamza Akkurt katılmış aramıza. Kocaeli Darıca'dan İlhami Uyar'ın mesajı bu bölümün son mesajı olsun. Yine devam edeceğiz ama şimdi büyük usta Neşet Ertaş'a kulak veriyoruz bir Kırşehir türküsünde.

Zehra Ganioğlu'ndan dinlediğimiz Nevşehir türküsüyle saatlerimiz 9.15 oldu değerli dinleyenler. Mesajlarınızla devam edeceğiz elbette ama şimdi önemli bir konuyu dile getirmek istiyoruz. Malum sonbahar kapıda, başlarken de söyledik, artık hem Eylül ayı hem sonbahar mevsimi özellikle sabahları kendisini tatlı tatlı hissettirmeye başladı. Mutfaklarda da tatlı bir telaş var. Birçoğumuz kışlık domatesleri, taze fasulyeleri kavanozlara doldurmaya, kışa hazırlık yapmaya başladık bile. Ancak bu tatlı telaşın içinde sağlığımızı çok ciddi şekilde tehdit edebilecek bir tehlike var. Gizli bir tehlike var. Botulizm. Zehir

güçlü ve en ölümcül toksinlerden biri değerli dinleyenler. Evde yapılan konserveler eğer doğru yöntemlerle hazırlanmazsa ya da doğru şekilde saklanmazsa bu bakterinin üremesi için mükemmel bir zemin hazırlıyor maalesef. Üstelik bu toksin konservenin kokusunu, tadını ya da görüntüsünü her zaman değiştirmiyor. Yani çok güzel görünüyor olsa da aslında zehirli olabilir. Üstelik sadece mide bağırsak sistemini bozan masum bir gıda zehirlenmesine değil, ciddi sonuçlara yol açacak olabilir. Nörolojik tehlikeleri var, felç riski var, ölümcül tehditleri var. Peki, kışlık hazırlığı yaparken kendimizi ve sevdiklerimizi bu tehlikeden korumak için ne yapacağız? En önemli çözüm yolu aslında her şeyi mevsiminde tüketmek. Yani çok abartmadan, gaza gelmeden her şeyi mevsiminde tüketeceğiz, bu bir. İkincisi, en güvenli yöntem elbette dondurmak. Ama illa konserve hazırlamak istiyorsak doğru ve yüksek ısı şart. Yani normal tencerelerde kaynatmak yetmiyor. 121 dereceye en azından çıkarmak gerekiyor bu sıcaklığı. Malzeme hijyeni çok önemli. Kullanacağınız kavanozları ve özellikle de kapakları mutlaka yeni kullanmanız gerekiyor ve önceden kaynatarak sterilize etmek gerekiyor. Asla eski, paslı ya da eğrilmiş kapakları tekrar kullanmayın lütfen. Ve kapağı şişmiş, bombe yapmış, kenarından sızdırmış ya da açınca köpüren, gaz fışkıran konserveleri tadına dahi bakmadan lütfen atın. TRT Türkiye'de sabahta normalde yer vermeyiz ama malum bu kadar kışlık hazırlıklar şimdi gündemdeyken bunu hatırlatalım istedik. Şimdiden sağlıklı, huzurlu ve afiyet dolu bir kış diliyoruz. Hazırlıklarımızı da güzel bir şekilde yemek kısmet olsun diyelim ve Haydar Tanrıverdi ile devam edelim.

Radyomuzun sevilen sanatçısı Sabahat Aslan radyolarınızdaydı. Güzel bir Kerkük türküsüyle kendisine buradan selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz değerli dinleyenler. Mesajlarla devam edelim. İstanbul'dan yakınlardan yazmış Osman Çayır. Menemen'den selamlıyorum bugün sizleri demiş. İzmir'den Hasan Yalmancı.

Kılıcıoğlu. Dinar'dan, Afyon'dan ulaşıyor Ümit Sağlam. Uşak'tan Mehmet Dayı selamlar, iyi yayınlar demiş. Darende'den Ergün Tontu'nun mesajı var. Kayseri'den günaydınlar diyor Mustafa Telli, bir başka dinleyicimiz. Edirne'den Gülten Kaymak. İbrahim Kaçar Eskişehir'den sevgilerini, selamlarını gönderiyor. Tekirdağ'dan Ahmet Dinçkan aramıza katılmış. Giresun Bulancak'tan İdris Şen'in mesajı var. Nevşehir'den yazmış Çınar Türkmen. Bakalım. Mehmet Çakmaktaş Sakarya'dan yazıyor. Yılmaz Can Türk, o da katılmış aramıza, bizi yalnız bırakmıyor bu sabah. Nevşehir'den yine İhsan Özdoğan'ın mesajı var. Kocaeli İzmit'ten selamlar, sevgiler, iyi yayınlar demiş Serpil Demirci. Niksar'dan, Tokat'tan Selami Kabakçı selamlıyor dinleyenlerimizi. Kayseri'den merhaba diyor Mustafa Kına. Bir başka dinleyicimiz Burdur'dan Zeki Gün. Ankara'dan selamlar demiş Osman İnan. Gürol Kara, güzel bir perşembe sabahından herkese günaydınlar diyor. İzmir'den Ali Kaya yalnız bırakmamış. Çorum İskilip'ten Recep Bodur'un mesajı var. Denizli Tavas'tan Musa Özçelik, Konya Güney Sınır'dan Mustafa Şiş. Murat Şükür Gevze'den katılıyor aramıza. İzmir'den günaydın diyen isim Zehra Bıçakçı. Karabük'ten, Safranbolu'dan günaydın diyense Ramazan Şahin, Ramazan Bey'in mesajı da bu bölümün son mesajı olsun ve biz Kubilay Dökmetaş'la devam edelim değerli dinleyenler.

Yine gam yükünün kervanı geldi. Değerli dinleyenler, Nursaç Doğan Işık seslendirdi. Muzaffer Sarı Sözen'in Nuri Üstün Ses'ten derlediği Sivas Divriği türküsünü. Saatlerimiz 9.37'yi gösteriyor. Yavaş yavaş sonlara doğru yaklaşıyoruz. Son kalan mesajlara bakalım. Önder Tokur'un mesajı var. Erzurum'dan Durak Çağatay ulaşmış bizlere. Konya'dan kulak veriyor bizlere Yunus Timur Kazık. Mersin'den Ahmet Özçelik aramızda, Trabzon'dan Hasan Keski'ye günaydın diyor. Safranbolu'dan yazmış Emine Yarar, Konya'dan Ali Sarıdoğan da bizi yalnız bırakmayan isimlerden. Kütahya'dan İbrahim Demir, Kayseri'den Davut Güleç de mesajlarıyla aramıza katılmışlar. Ve Sevilay Metehan Uyar çifti de yoldan dinliyorlar bizi. Ve bugün bizi yalnız bırakmayan bütün dinleyenlerimize de armağan olsun. Sıradaki türkümüz Kıvırcık Ali seslendirecek Yücel Paşmakçı'nın derlediği Tokat Reşadiye türküsünü. Başındaki yazmayı sarıya mı boyadın? Neden sararıp soğudun? Sevdaya mı uğradın?

Pınar Başı Ben Olayım. Değerli dinleyenler, Şule Arık radyolarınızdaydı sanatçımız. Ali Canlı'nın Cavit Erden'den derlediği Mersin Silifke türküsünü seslendirdi ve saatlerimiz böylelikle 9.43 oldu. Bizler için de veda vakti geldi artık birbirinden güzel türkülerimizle ve elbette sizlerden gelen güzel mesajlarla yöre yöre, şehir şehir güzel memleketimizi gezmiş olduk. Bugün de bizleri yalnız bırakmadığınız için tekrar çok teşekkür ediyoruz ve bizler veda ediyoruz. Programı Ahmet Şenses hazırladı sizler için. Sesimizi, soluğumuzu, türkülerimizi teknik yönetmen arkadaşımız sevgili Eda Işık maharetli elleriyle ulaştırdı sizlere ve ben Demet Akat. Çok güzel bir gün diliyoruz. Yarın yine aynı saatte İstanbul Radyosu'ndan sizlere seslenebilmek üzere diyelim. Ve Hüsamettin Subaşı'ndan dinleyeceğimiz Potpourri ile sizlere veda edelim. Hoşça kalın, mutlu kalın.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Kerkük yöresine ait. Beyaz gül, kırmızı gül, türküsünde geçen azye sözcüğü. Beyaz gül, kırmızı gül, güller arasından gelir. Yârim giymiş beyaz azye, sabah namazından gelir, diyor türkümüz. Burada geçen azye kelimesi, türkümüzün derlendiği Kerkük yöresinde entari, elbise anlamında kullanılır.

Genellikle kollu, robalı, ayağa kadar uzanan ve üç eteğin altına giyilen geleneksel bir giysi türünü ifade eder. Anadolu'da kadınların giydiği bir kıyafet olsa da Irak Türkmenleri arasında erkeklerin giydiği bir giysi olarak da bilinir. Türkümüzde de sabah namazından gelen kişinin erkek olduğunu kabul edersek, azyenin bir erkek kıyafeti olacağını ve türkümüzün de bir kadın ağzından yakıldığını düşünebiliriz. Şimdi Abdülvahap Said'den derlenen bu türküyü İcralak Kaplan yorumuyla dinliyoruz.

0: Sazdan türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, ben Sezin Zor. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Bir kelime
2: bir türkü.

Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: saat 10.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesaisine başkent Ankara'da devam ediyor. Erdoğan, Dünya Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Diyanet İşleri Başkanı Safi Erbakuş'u kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gayri askeri statüdeki Ege Adaları'nı silahlandıran Atina yönetiminin bu yanlış yoldan dönmesi gerektiğini söyledi. Kırgızistan dönüşü, Uşak'ta gazetecilerin silahlandırma devam ederse Türkiye'nin yaklaşımı nasıl olacak sorusunu bize düşen gereğini yapmak şeklinde yanıtladı Erdoğan sohbette. Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı görüşmeyi de değerlendirdi. Görüşme çok verimliydi, samimi bir havada geçti dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecini takvimden öte hedef meselesi olarak gördüklerini vurguladı. Süreci millet mayalamıştır, mayada tutmuştur dedi Erdoğan. İç cepheyi güçlendireceklerini kaydetti. Türkiye paydasında kenetleneceğiz, biz buna Büyük Türkiye Mutabakatı diyoruz ifadesini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son günlerde kamuoyu araştırması adı altında yapılan provokasyona dikkati çekti. Barış ve kardeşlik iklimini zehirlemek isteyen dinamikler devrede dedi. Türk milletinin kritik ve hassas dönemini istismara kalkışanların karşılarında Cumhur İttifakı'nı bulacağını belirten Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye'den geriye dönüş olmayacaktır vurgusu yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgesel diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, Katar ve Ürdün Dışişleri Bakanlarıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde Gazze başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan geminin enkazına ve kayıp bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. 19 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kazayla ilgili tutuklananlar bugün hakim karşısına çıkacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yeniden Doğuş Partisi hükümetten çekildi. Karar, partinin genel başkanı Erhan Arıklı'nın Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevinden alınmasının ardından alındı. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Neriman Celaloğlu'yla görüştü. Destici, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden yana olduklarını belirtti. Savaşın sona ermesi ve Karadeniz'de barış ve istikrarın sağlanması çağrısı yaptı. 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının 74. duruşması tamamlandı. Bazı tutuklu sanıklar ve avukatları tahliye talebinde bulundu. Mahkeme aylık tutukluluk incelemesine ilişkin kararını bugün açıklayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma genişletiliyor. İhalelere fesat karıştırdıkları iddiasıyla 13 kişi hakkında

Gözaltı kararı verildi. Satın alma dairesi başkanı ile kent lokantalarından sorumlu şube müdürünün de aralarında bulunduğu 12 şüpheli sabah saatlerinde gözaltına alındı. Keçiören Belediyesi'nde gönüllülük esasına dayalı olarak yaptırılan uyuşturucu testlerinin ardından 120

personel hakkında soruşturma başlattı. ABD İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası düzenledi. Kirmanşah, Lavan Adası ve ülkenin güney kıyı hattı hedef alındı. 18 kişi hayatını kaybetti, 76 kişi yaralandı. Tahran misilleme yaparak Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, Ürdün ve Irak'taki ABD üslerine hedef aldı. İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı Türkiye'den tarihi bir hamle daha geldi. İstanbul İkinoğlu Barosu, Gazze'de İsrail'in kadın ve çocuk katliamlarına ilişkin ek deliller hazırladı. Toplam 6 klasörden oluşan deliller Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Belçika'nın Löwen Belediye Başkanı Ridvani'den İsrail Kulübü'ne red. Ridvani, Belçika'nın Saint-Gilloise'la İsrail'in Hapoel Birşiva takımlarının UEFA Avrupa Ligi maçına şehirdeki stadın ev sahipliği yapmasına izin vermedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Minneapolis kentinde silahlı saldırı yaşandı. Olayda saldırganla birlikte 3 kişi öldü. Haberleri sunduk.

Bugün Korkuteli Dolaylar'ın al yazma havasıyla başlıyoruz programımıza. O yöre ve civarında al yazma havaları bir hayli tanınır ve sevilir. Çeşitlemeleri pek çoktur. Parçamız Korkut Eleli sanatçı Fahrettin Çelik'ten alınmıştır. Sözleri şöyle: Çay benim, çeşme benim, derdimi deşme benim.

Ulu Tanrı seni övmüş yaratmış. Baş eylemiş güzellerin üstüne. Divrikli Nuri Üstün Ses'ten aldığımız bu ağır kaşık havasını sanatçı arkadaşımız Şakir Öner Günhan okuyacak. Koromuz bağlantılarda kendisine katılacak.

Programımızın solisti Ülkü Beşgül yine bir Azeri ağzı türküyle mikrofonda. Güle güle, güle güle ay hanım, sana kurban olsun bu şirin canım. Gülüşlerin zingildesin saz kimi, her tarafa yayılsın avaz kimi, sen gülende gül açılsın yaz kimi ve bağlantısı.

Ilgıt ılgıt desen seher yelleri, esip esip yâre değmeli değil. Ak elleri elvan elvan kınalı, karadır gözleri sürmeli değil. Değerli dinleyiciler, bu uzun havamızı sanatçı arkadaşımız Aziz Şenses'ten dinleyeceksiniz. Kendisine Mehmet Erenler divan sazıyla açış yapacak.

Şimdi de Orta Anadolu'dan türkülü oyun havalarımızdan bir örnek. Pınarbaşı vurma vurma, yaz gelince öter durna ve bağlantıları.

İki solisten türküler. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. TRT İstanbul Radyosu'ndan sunmuş olduğumuz İki Solisten Türküler programından sevgi ve selamlar. Programı hazırlayan Kerem Bulut, mikrofonda Pınar Kundakçı Temel. Bugün İstanbul Radyosu'nun değerli sanatçılarından Beyhan Karslı ve Celal Bakar'dan türküler dinleyeceğiz. İlk olarak Muzaffer Sarı Sözen'in Aşık İlyas Güldibin'den derlediği bir Sivas türküsü. Daha sonra Yavuz Top'tan anılan ve Süleyman Yıldız'ın derlediği bir türküyle Erzincan'a gidiyoruz. Beyhan Karslı söylüyor.

Sırada Bedirhan Kırmızı'dan alınan ve Ahmet Yamacı'nın derlediği bir Şanlıurfa türküsü ve daha sonra yine Şanlıurfa yöresine ait Muzaffer Sarı Sözen'in Cemil Cankat'tan derlediği bir ezgi dinliyoruz. Sanatçımız Celal Bakar seslendiriyor.

Şimdi de Enver Demirbağ'dan alınan ve Mehmet Özbek'in derlediği bir Elazığ türküsü dinliyoruz. Hemen sonrasında Tokat yöresine ait Aşık Veli Aydın'dan alınan ve Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir türkü alıyor sırayı. Beyhan Kars'ı seslendiriyor.

Son olarak Ali İhsan Erdoğan'dan alınan Çorum yöresine ait bir türküyle sanatçımız Celal Bakar'ı dinliyoruz. Bir sonraki iki solisten türküler programında tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.

0: TRT Türkü.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesaisine başkent Ankara'da devam ediyor. Erdoğan, Dünya Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'u kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu koruyucu sağlık hizmetleri verilerini paylaştı. Buna göre 158 milyon kronik hastalık taraması yapıldı. 14,1 milyon kişinin hastalığı erken aşamada tespit edildi. En dikkati çeken veri ise kanser taramasına ilişkin. Kanser teşhisi alan 36 bin kişinin tedavisi hızla başladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan geminin enkazında arama çalışmaları sürüyor. Bir kişinin daha naaşına ulaşıldı, can kaybı 9 oldu. 9 şüphelinin tutukluluk süreleri de 8 gün daha uzatıldı. 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının 74. duruşması tamamlandı. Bazı tutuklu sanıklar ve avukatları tahliye talebinde bulundu mahkeme.

tırmanıyor. ABD'nin İran'a yeni saldırılarına Tahran misilleme yaptı. Anlaşmazlığın kilit noktası Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yükselirken Birleşmiş Milletler'den taraflara acil diplomasi çağrısı geldi. Bu süreçte diplomasi trafiği de sürüyor. Pakistan Dışişleri Bakanlığı gerilime rağmen diyalog ve diplomasi çabasını sürdüreceklerini açıkladı. İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı Türkiye'den tarihi bir hamle daha geldi. İstanbul Ekinoğlu Barosu, Gazze'de İsrail'in kadın ve çocuk katliamlarına ilişkin ek deliller hazırladı. Toplam 6 klasörden oluşan deliller, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Haberleri sunduk.

0: Çok teşekkürler. Sağ olun. Gönlünüze sağlık. Bu güzel türkü için. Sevgili Hakan Ünal, şimdi Erzincan Tercan yöresinden bir türkü daha.
1: Evet. Tercan'a uzanalım. Daimi Baba'dan alınan güzel bir eser. Sözleri de çok hoşuma gidiyor ki bütün türkülerin sözleri, ezgileri aynı güzellikte ve hoşlukta. Sevdiğim, yüzünden kaldır nikabı. Niçin aşıklara sır görünürsün? İçeyim elinden Kevser şarabı. Güzeller içinde bir görünürsün.
0: Dinliyoruz. Buyurunuz.

0: Çok teşekkürler Hakan Ünal'dan dinledik.
1: Orkestramızın, sazlarımızın ellerine sağlık.
0: Yüreklerine sağlık. Sağ olsunlar, var olsunlar. Türkülerle gün ortası birbirinden güzel türkülerle devam ediyor. Bugün solistler geçidi var. Bir başka solistimiz Asilhan Doğan mikrofon başındaki yerini aldı. Hoş geldin, merhaba sevgili Asilhan.
2: Hoş bulduk, merhabalar, kolaylıklar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Önce Erzurum yöresinden bir türküyle başlayacağız değil mi?
2: Evet. Sular başından bulanır, canım oy, iner ovayı dolanır diyeceğiz.

0: Çok teşekkürler.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Gönlünüze sağlık. Saz üstadlarının bu güzel performansları için. Evet. Şimdi Ankara.
1: Evet, Ankara'ya Ankara selam türküsü. Olsun. Şimdi bir Ankara türkümüz var. Alim'de gitme pazara uğradırlar nazara.
0: Buyurunuz.

Çok teşekkürler Rıfat Balaban'ın bu güzel Ankara türküsünü Asilhan Doğan'dan dinledik efendim. Saatler 12.33'ü gösterdi bile. Şimdi Bedia Akartürk'ün güzel sesinden bir Trabzon türküsüyle devam edecek yayınımız. Ahmet Yamacı'nın derlediği bir türkü. Tarlaya ektim soğan diyeceğiz. Sonrasında yine türküleri İzmir Radyosu'nda canlı olarak çalıp söylemeyi sürdüreceğiz efendim.

0: TRT Türkü.
1: TRT Türkü frekansında Türkülerle Gün Ortası programındaki birlikteliğimiz Emre Kızıl'la devam ediyor efendim. Merhaba Emre, hoş geldin sen de yayına.
2: Sizler de hoş geldiniz, hoş buldum.
1: Çok teşekkürler. Şimdi sazınla sözünle iki güzel türkü de senden dinleyeceğiz. İlk olarak bir Sivas türküsüyle başlayacaksın değil mi?
2: Evet, yine Gam Yükü'nün Kervanı Geldi diyeceğiz. Nuri Üstün Ses'ten derlenen güzel bir Sivas türküsü, sözleri Aşık Feryadi'ye ait.
1: Biz de keyifle dinliyoruz o zaman.

0: Çok teşekkürler. Çok güzeldi. Bağlamasıyla Murat Tezcan Ün, kavalıyla Halil Çok Yürekli, ritimde Gökhan Merterol ve Tayfun Şakalakoğlu da bas gitarda eşlik ettiler. Sevgili Emre Kızıl'a gönlünüze sağlık diyelim. Sivas'tan ayrılmıyoruz galiba, değil mi
1: evet,
0: sevgili Emre?
1: Sivas'tan ayrılmıyoruz. Şimdi üstadımızın, Cengiz Özkan üstadımızın babası Güzel Hüseyin Özkan amcamıza ait güzel bir türkü.
0: Male male üç gezer geliyor bağlardan beri, değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, üç Buyurun. Güzel geliyor bağlardan beri diyoruz.

0: Çok teşekkürler Emre Kızıl'dan iki güzel Sivas güzel türküsü dinledik. Ederiz. Şimdi bir kez daha solistimiz Sabahattin Gülümser mikrofon başında. Bu kez Elazığ yöresinden
1: evet, biraz bir hareketlenelim çünkü programın olur. Da sonlarına doğru geliyoruz.
0: Evet, evet. Necibe'nin kaşları kare, ah yüreğime vurdu yare, kavuşmaya bulsam çare.
1: Çare, evet.

Çok teşekkür ediyoruz bu güzel enerjik türkü için. Evet, Türküler Ligi'nin ortasında ritmimizi artırmış olduk. Şimdi bir kez daha Hakan Ünal mikrofon başında bizleri Azerbaycan diyarına götürecek. Bugün ayın üçüdür, girme bostan içidir diyecek.

0: Gonca'dır Gonca.
1: Çok teşekkürler efendim. Şimdi bu güzel Azerbaycan türküsünün ardından Kırklareli yöresine gideceğiz. Ritmimizi düşüreceğiz. Asilhan Doğan'dan dinleyeceğiz sıradaki güzel eseri. Kalk gidelim yar seninle Nemse'ye.

Efendim, aşık Ali Tamburacı'dan alınan Kırklareli yöresinden bu güzel türküyü Asilhan Doğan'ın sesinden dinledik. Ve bu türküyle de türkülerle gün ortasında bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Bugün solistlerimiz Sabahattin Gülümser, Hakan Ünal, Asilhan Doğan ve Emre Kızıl türküleri sizler için seslendirdi. Onlara saz üstadlarımız bağlamasıyla Murat Tezcan Ün Kavalı ile Halil Çok Yürekli, ritimde Gökhan Mertero ve bas gitarda Tayfun Şakalakoğlu eşlik etti. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Programı Özgür Yardımcı hazırladı. Ton Master'imiz Yusuf Günday ile birlikte ben Leyla Köseler'le yarın yeniden buluşabilmek dileğiyle. Türkülerle kalın efendim. Hoşça kalın.

Değerli dinleyenler, saatimiz 13'ü gösterirken TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından selamlıyoruz sizleri. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir gün geçirmenizi diliyoruz efendim. TRT Türk'ü Anadolu kuşağının ilk durağı TRT Erzurum Radyosu'ndan sizleri Palandöken Dağ eteklerinden selamladık. Bugün Bizim Eller programıyla heybemizdeki türkülerle farklı yörelere gideceğiz efendim ve yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Programımızı bugün sizler için Serap Tan hazırladı. Sesimizi ve birbirinden güzel türkülerimizi sizlere teknik yönetmenimiz Talip Akpınar ulaştırıyor. Ve mikrofonda spikeriniz Yıldıray Yıldız. Sizleri bir can Azerbaycan türküsüyle selamlıyoruz. Beyhan Karslı seslendiriyor. Dağlara çen düşende.

0: TRT Türkü.
1: Musa Eroğlu'nun ardından bir başka büyük üstad, Arif, sağlıyor sırayı. Başı duman, pare pare.

Türk halk müziğimizin sultanlarından güçlü sesiyle Aysun Gültekin bir Rumeli türküsü seslendiriyor. Bir fırtına tuttu bizi, deryaya kardı.

0: TRT Türkü.
1: Birlikteliğimizin yavaş yavaş sonlarına yaklaşıyoruz ve arşiv kayıtlarımızda Bircan Pullukçu olduğunu dinliyoruz. Sevda olmasaydı.

Karada Erzurum Radyosu'ndan sunduğumuz Bizim Eller programında Serap'tan Talip Akpınar ve Yıldıray Yıldız sizlerle birlikte olduk ve bir birlikteliğimizin daha sonuna geldik. Başka bir programda buluşuncaya dek sizlere Sabahat Akyırız'ın seslendireceği Mavilim Mavişelim isimli türküyle veda ediyoruz. Hoşçakalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sundu.
1: Bizim Eller.
2: Saat 14.
3: Haberler.
2: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gayri askeri statüdeki Ege adalarını silahlandıran Atina yönetiminin bu yanlış yoldan dönmesi gerektiğini söyledi. Kırgızistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, silahlandırılan

kandırma devam ederse Türkiye'nin yaklaşımı nasıl olacak sorusunu bize düşen gereğini yapmak şeklinde yanıtladı. Erdoğan sohbette Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı görüşmeyi de değerlendirdi. Görüşme çok verimliydi, samimi bir havada geçti dedi. Ağustos ayı enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon aylık bazda %1,84, yıllık bazda ise %31,51 düzeyinde gerçekleşti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapay zeka alanında yatırımların hızlanacağını söyledi. 2030 yılına kadar 10 milyar dolarlık özel sektör yatırımının gerçekleşeceğini belirtti. Türkiye, yapay zekanın gelişmesine öncülük eden ülkelerden biri olacak dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2026 yılının ilk 6 ayında turizm gelirinin yaklaşık 26 milyar dolar olduğunu söyledi. Temel hedefimiz turizmi 81 ile ve 12 aya yaymak dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan geminin enkazında arama çalışmaları sürüyor. Bir kişinin daha naaşına ulaşıldı, can kaybı 9 oldu. 9 şüphelinin tutukluk süreleri de 8 gün daha uzatıldı. 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 74. duruşması tamamlandı. Bazı tutuklu sanıklar ve avukatları tahliye talebinde bulundu. Mahkeme aylık tutukluk incelemesine ilişkin kararını bugün açıklayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. İhaleye fesat karıştırarak kamu zararına neden oldukları iddia edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı, bir şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi. Keçiören Belediyesi'nde gönüllülük esasına dayalı olarak yaptırılan uyuşturucu testlerinin ardından 129 kişinin testi pozitif çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı test sonucu pozitif çıkan 129 personel hakkında soruşturma başlattı. İstanbul'un Esenyurt ilçesinde düzenlenen operasyonda 143 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Şehit ve gazi çocuklarıyla devlet korumasındaki çocukların özel okullara ücretsiz yerleştirme sonuçları belli oldu. 1969 öğrenciden 1952'si tercihlerinden birine yerleşti, 17 öğrenci ise boş kontenjanlara yerleştirilecek. Amerika ile İran arasındaki gerilim yeniden tırmanıyor. Amerika'nın İran'a yeni saldırılarına Tahran misilleme yaptı. Anlaşmazlığın kilit noktası Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yükselirken Birleşmiş Milletler'den taraflara acil diplomasi çağrısı geldi. Bu süreçte diplomasi trafiği de sürüyor. Pakistan Dışişleri Bakanlığı gerilime rağmen diyalog ve diplomasi çabasını sürdüreceklerini açıkladı. İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı Türkiye'den tarihi bir hamle daha geldi. İstanbul İkinoğlu Barosu, Gazze'de İsrail'in kadın ve çocuk katliamlarına ilişkin ek deliller hazırladı. Toplam 6 klasörden oluşan deliller, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Haberleri sunduk.

0: Sevgili dostlar, TRT Türkü'de TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programımız başlıyor. Türkülerin bazen bir hasreti, bazen bir sevdayı, bazen içimizde sakladığımız bir duyguyu anlattığı o güzel dünyada yine birlikteyiz. Anadolu'nun dört bir yanından yükselen türkülerin aynı gönül coğrafyasında buluştuğu Türkü Diyarı'na hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. TRT Türkü sizin sesiniz, sizin kanalınız. TRT GAP Diyarbakır Radyosu stüdyomuzda yapımda Doğan Akyıldız, teknik yönetimde Ufuk'tan Akgüneş, mikrofon başında ben Derya Can, Diyarbakır'dan sizlere kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Şimdi sazımızı, sözümüzü biraz daha uzaklara, türkülerin kadim coğrafyalarından Van Erciş'e çeviriyoruz. Yapımcımız Soner Emre'ye, sunucumuz Ahmet Oğuz Gözel'e, teknisyenimiz Murat Özgür Batu'ya, emeği geçenlere Diyarbakır'ımızdan, Türkü Diyarı'ndan kucak dolusu sevgiler, saygılar. Biz burada türkülerimizin yolunu açtık. Şimdi sözü Erciş'e bırakalım.
1: Merhaba Derya Can ve tüm dinleyenlerimize ve sizlere güzel bir gün dileriz. Bugün tabii bizim için çok önemli bir gün, kıymetli bir gün. Çünkü Türkü Diyarı'nın mikrofonunu bugün Erciş'e getirdik. Anadolu'nun kadim şehirlerinden birinden, Van'ın güzel ilçesi Erciş'ten yükseltiyoruz türkülerin sesini. Van Gölü'nün kıyısında tarihi çok eski dönemlere uzanan Erciş'teyiz. Erciş'in geçmişi Urartular dönemine kadar uzanıyor. Bugünse Van'ın önemli tarım, ticaret, eğitim ve sağlık merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Ama bizim için tabii Erciş'in başka bir anlamı daha var. Erciş, türkünün ve sazın sözle buluştuğu, halk müziği geleneğinin güçlü biçimde yaşadığı yerlerden bir tanesi. Özellikle Erciş'te görülen demeli, çevirmeli, türkü söyleme geleneği bu yörenin müzik kültürünü diğerlerinden ayıran önemli özelliklerinden biri. Bu gelenekte türkünün bölümleri karşılıklı olarak farklı kişiler tarafından söylenebiliyor. Akademik çalışmalar bu geleneğin Erciş'te oldukça baskın olduğunu ortaya koyuyor. İşte bugün biz de bu güzel kültürün içerisinde sizlere sesleneceğiz. Bu güzel buluşmanın gerçekleşmesine katkı sunan Erciş Kaymakamımız Sayın Ahmet Çelik ve tabii bize ev sahipliği yapan Erciş Gençlik Merkezi Müdürü Sayın Levent Bayraktar'a çok çok teşekkür ediyoruz. TRT GAP Diyarbakır Radyosu adına ve TRT Türkü Radyosu adına. Şimdi tabii yanımızda çok kıymetli konuklarımız var. Koromuzun şefiyle başlayacağız söyleşimize. Yanımızda bu güzel koronun şefi Hüsamettin Ergöl var. Sayın Ergöl, hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk efendim. Asılsız hoş geldiniz. Şeref verdiniz Erciş'imize, Van'ımıza.
1: Teşekkür ediyoruz. Öncelikle tabii bizi bu kadar kıymetli, güzel ağırladığınız için teşekkür ediyoruz sizlere. Sizi bir tanımak isteriz Sayın Ergöl ve ardından koromuzda bir tanıtmanızı rica edeceğiz sizden.
2: Ben Hüsamettin Ergöl, 1964 Erciş doğumluyum. Genel olarak kültürümü Erciş'ten aldım. Erciş'in coğrafi yapısı öyle güzel ki, öyle nakışlanmış ki türkülerle, şiirlerle, hikayelerle, acılarla, kederlerle dolu bir ilçemiz var. Biz de her defasında, her konuşmamızda, her sohbetimizde, her hikayemizde Erciş dedik, türküler dedik, hikayeler dedik, ağıtlar yaptık, güldük, eğlendik. Erciş folklor ve türkü bakımından çok zengin bir yer. Erciş'te türkü söylemeyene kız vermezler diye bir söz var. Erciş böyle bir ilçe.
1: Evet, çok kıymetli tabii bir gün olacak bizim için de. Erciş'te olmak bizi de çok mutlu ediyor. Öncelikle tabii koromuzu bir tanıtalım istiyorum. Ben tek tek isimleri sayacağım, sizden rica edeceğim. Onların müzikle ilgisi belki ufak bir tanıtımını da yapabilirsiniz. Özge Çağan Yıldırım bizlerle solist olarak yanımızda. Neler söylersiniz efendim?
2: Evet, Özge benim can arkadaşım Lütfi Yıldırım. Yöremizin güzel ozanlarından çalıp okuyan, aynı zamanda iyi bestekar bir kardeşimdi. Allah kanı gönlü rahmet eylesin. İki ay önce Allah'ın

0: rahmetine gitti. Özgecan kardeşim de onun bıraktığı mirası her kadar böyle biz de inşallah el ayak olacağız. Lütfi Yıldırım'ın ve çocuklarının mirası.
1: Evet, Ozan Ergül var. Yanınızda yine İsmail Can var. Onlardan da bahsetmenizi
0: Ozan
1: rica
0: Ergül
1: edeceğim.
0: Ozan Ergül benim oğlum.
1: Evet.
0: Burada kendisi işletmeci, bankada bir dönem banka görevlisi olarak çalıştı. Sonra Erdiş'te şu an Hamsi Fingir balık restoran var, kurumsal. Kendisi benim oğlumdur. Kızlarım zaten müzik öğretmeni. O da benim yanımda böyle çala çala baka baka şu an beraberce bu güzelliği götürüyoruz.
1: Evet, İsmail Can var yine, dediğimiz gibi Yusuf İsa Yıldırım var. Kısa kısa anlatırsanız
0: İsmail,
1: çünkü müziklere geçeceğiz.
0: Erdişimizin renkli seslerin kendisi işletmeci, düğün sahibi, düğün salonu var kendisinin. Çalar okur, kendisini çok severim. Allah onu esirgesin.
1: Yusuf İsa Yıldırım yine bağlamada bizimle olacak bugün. Yusuf, o da genç kardeşlerimizden.
0: Evet. Yusuf kardeşim, o da Lütfi Yıldırım'ın oğlu. Kendisi akademisyen, konservatuvar mezunu. Aynı zamanda bir saz virtüözü.
1: Evet.
0: Yaşı küçük ama hünerleri çok büyük. Onu da bağrımıza basmışız. İnşallah onu da ileriki zamanlarda tüm Türkiye'ye tanıtacağız.
1: Erkan Tekin var yine, Kaval'da bizimle olacak o da.
0: Erkan Tekin kardeşim müzik öğretmeni, aynı zamanda bizim can kardeşimiz, can damarımız. İyi bir üflemeci, iyi bir müzisyen.
1: Evet.
0: Ona da buradan teşekkür ediyorum geldiği için.
1: Yine Uysal Sabahat solist ve cümbüşte bizimle
0: Efendim,
1: olacak kendisi.
0: Uysal Sabahat bizim emektarımız, Erdiş'in en eski müzisyenlerindendir.

0: Çalar, okur, derleme yapar, beste yapar, her türlü enstrümanlara hakimiyetini sağlar. Kendisi güzel bir abimizdir. Aynı zamanda uzun yıllarca böyle ortamda koro ve toplu türküleri Erdiş adına dedik ve değerlendirdik.
1: Evet, ve yine Süleyman Baran yine bizlerle, solist ve bağlamada o da bizimle olacak.
0: Efendim, Süleyman Baran benim eski hocalarımla 70'lerde 80'lerde bizim hocamızdı. Ailece iyi bir müzisyen, iyi bir kültür elçisidir. Ona da geldiği için teşekkür ediyorum.
1: Evet. Özkan Bayraktar yine bağlamada bizimle.
0: Efendim, Özkan Bayraktar Erdiş'imizin nadide güzel ailelerinden birisi. Zaten soy ismi Bayraktar. Kendisi de işletmeci, aynı zamanda at yarışlarıyla meşguldür. Türkiye çapında meşhur. Ve ona da teşekkür ediyorum.
1: Ve Bahadır Yıldırım Yeşilbaş bizlerle yine.
0: Bahadır Yıldırım benim yeğenim, canımdır. O da akademisyen, konservatuvar eğitimi almış. İyi bir perküsyon ustasıdır. Ona buradan teşekkür ediyorum geldiği için.
1: Tabii hepsini tek tek söylemek istedim, duyurmak istedim. Çünkü yıllarını vermiş bu müziğe ve sanata, isimler oldukları için, emektarlar oldukları için hepsinin ismini tek tek söylemek istedim. Bugün hepsini dinleyeceğiz tek tek. Ve şimdi sözü sazlara, türkülere bırakalım isteriz. İlk türkümüz doğrudan Erciş'in kendi müzik hafızasından geliyor. Ayın ortasında bir sarı yıldız. Van Erciş yöresine ait bu eserin kaynak kişisi Hüsamettin Başı. Koromuz.

Kıymetli dinleyenler, bugün program başında bahsettiğimiz gibi Van'ın Erciş ilçesindeyiz. Mikrofonumuzu Erciş'e getirdik ve bu güzel ilçenin sesini, türkülerini, sazını ve sözünü Türkiye'nin dört bir yanındaki TRT Türkü dinleyicilerimizle buluşturuyoruz. Şimdi yine Erciş yöresinden sevilen eserlerden biri geliyor. Mendil aldığım bir deste. Kaynak kişisi Hüsamettin Subaşı, derleyeni Atakan Çelik olan Erciş'in o kendine özgü söyleşisini bu kez koromuzdan dinliyoruz.

0: Kıymetli dinleyenler, şimdi koromuzdan ayrılıyoruz ve bir solo eser dinleyeceğiz. Sazın ve sesin tek başına bıraktığı o güzel duyguyu yaşayacağız. Ağır eller konar göçer diyecek Uysal Sabahattin dinleyeceğiz efendim bu güzel eseri. Şimdi sözü ve mikrofonu kendisine bırakacağız. Saatlerimiz bu arada 14.25'i göstermekte. Programımız tüm hızıyla devam etmekte. Şimdi sözü Uysal Sabahat'a bırakıyoruz.
1: Efendim teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Okuyacağım eser sözü Erdiş Emre'ye ait. Düzenlemesi bana ait. Teşekkür ediyorum.

0: bu kıymetli icra için Uysal Bey'e çok çok teşekkür ediyoruz. Hüsamettin Bey, size şunu sormak isterim. Şimdi tabii Erciş'le Emrah'tan bahsettik. Burası için de çok kıymetli bir isim. Siz anmadan da geçmeyelim istiyorum elbette. Erciş'le Emrah'ı nasıl tanımlarsınız? Neler söylersiniz?
1: Efendim, şimdi ustamın okuduğu parçanın sözleri Erciş'le Emrah'a ait. Güftesini kendisi yapmış. Bestesini. Şimdi Erciş'le Emrah 16. yüzyılların en büyük ozanlarından birisi. Erciş topraklarında yaşamış büyük bir ozanımız. Orta Doğu ve Balkanlarda, buradan uzanır Hazar kıyılarına, ismi namı yayılan bir büyük bir aşığımız. Bizim kültürümüz Aşık Emrah'ın dikmiş olduğu, ekmiş olduğu bağların, çınarların dallarında yeşeren biz de hasbelkader Emrah'ı yaşatmaya çalışıyoruz. Aslında ben de aşıklıktan yetişen bir ozanım. Fakat bugün konu Erciş olunca hemen Erciş'in türkülerine formatı çevirdik. Hüsal abi çok güzel sözlerini Emrah'ın yazdığı bir eseri seslendirdi. Emrah'ımız işte böyle derin bir aşık, badeli bir aşık.
0: Evet. Peki gençler ne kadar tanıyor?
1: Gençler, şimdiki gençler maalesef akademisyen, işte burada Levent Bayraktar müdürümüzün açmış olduğu bu gençlik spor merkezinde gençlerimizi bu tür şeylerle eğitiyoruz, öğretiyoruz. Emrah'ın sözlerini, Emrah'ın ve Summan'ın bir makamları yok. Biz makam uydurmaya çalışıyoruz. Mesela ben 60 tane eserinle Ahmet Poyrazoğlu Sayın, büyük ozanımız, Erdişimizin değerlerinden birisidir. O evet. Aşık Emrah'ı tüm Türkiye'de ve TRT'de hikayelerini anlatıp yaşatıyor. Ben de hasbelkader böyle zaman zaman Emrah'ın bestelerini, yazmış olduğu güzel türküleri ben de besteliyorum. Birazdan size ondan bir misal vereceğim. O zaman şimdiki gençler, yani eski aşıklık geleneği kalmadı. Çünkü eskiden işte kahveler, hanlar, halçalarda bütün hikayeler okunurdu, türküler dinlenirdi, ağlardılar, gülerdiler sabahlara kadar. Fakat şimdi o kültürler yok. Kafeler ve fantazi müzikler yerini aldı. Üzgünüm o konuda.
0: Evet. Yani. Bizler dinletmeye devam edeceğiz tabii ki. Yine Erciş'le Emrah'tan bir eser gelecek. Yine solo seslendirecek Sayın Uysal Sabahat. Dedim Dilber, didelerin ıslanmış diyecek. Buyursunlar.

0: efendim, çok teşekkür ediyorum.
1: Çok sağ olun.
2: Kıymetli dinleyenler, Van'ın Erciş ilçesinden TRT GAP Diyarbakır Radyosu olarak hazırlamış olduğumuz Türkü Diyar programı devam ediyor. Yine Erciş'in adını sözlerinin içerisine de taşıyan bir eser var. Karşıdan yer geliyor diyecekler. Kaynak kişisi Hüsamettin Subaşı, derleyeni Atakan Çelik. Üstelik türkünün sözlerinde şu Erciş'in dağları ifadesiyle de doğrudan bu coğrafyanın izlerini de görüyoruz. Koromuzdan dinleyeceğiz. Karşıdan yer geliyor.
3: Dedim dedi, o da ayrı bir kelime.
4: Abi sesiniz gitmiyor, konuşma.

Şimdi yine Erciş'in kendi türkülerinden birini dinleyeceğiz, kulak vereceğiz. Menşure Hanım, Erciş yöresine ait eserin kaynak kişisi Mehmet Bülbül, derleyeni ise Hüsamettin Subaşı. Bu kez eseri solo olarak Özge Çağan Yıldırım seslendiriyor.

Efendim hiç vakit kaybetmiyoruz. Şimdi yine Erci Şöresi'nden bu kez Süleyman Baran'ın solo icrasıyla bir başka eser geliyor. Erik Ağacı. Bu eserin kaynak kişisi Baki Baran, derleyeni ise yine bu şimdi eseri şimdi seslendirecek olan Süleyman Baran derlemiş bu eseri. Ve kendisinden, kendi sesinden dinleyeceğiz şimdi Erik Ağacı sizlerle.

Kıymetli dinleyenler, yine hiç vakit kaybetmeden bir solo eser daha dinleyeceğiz. İsmail Can geliyor. Dur Muhammed'i seversen diyecek. Kendi sesinden dinleyeceğiz.

Şimdi yeniden Erciş'in dağlarına, yollarına, doğasına uzanıyoruz. Sırada Yüce Dağım Yağar Bana var. Erciş yöresine ait eserin kaynak kişisi Hüsamettin Subaşı bu kez Ozan Ergöl solo olarak seslendiriyor.

Kıymetli dinleyenler, programımızın artık sonuna doğru yaklaşırken sırada Turnaların, Yolların ve Hasretin türküsü var. Kalkın Turnam kalkın. Van Erciş yöresinden kaynak kişisi Hüsamettin Subaşı olan bu türkümüzü dinleyeceğiz. Şimdi bu kez mikrofonu koro şefimiz Hüsamettin Ergöl alıyor.

Kıymetli dinleyenler, programımızın artık sonuna geldik. Koro şefimiz Hüsamettin Ergöl, Özge Çağan Yıldırım solisti, Ozan Ergöl solisti, İsmail Can yine solistimizden, Yusuf İsa Yıldırım bağlamada, Erkan Tekin kavalda, Uysal Sabahat solist ve cümbüşte, Süleyman Baran solist ve bağlamada, Özkan Bayraktar yine bağlamada, Bahadır Yıldırım Yeşilbaş'ta ritim ve sazda bizimle birlikteydi. TRT GAP Diyarbakır Radyosu'nun hazırladığı Türkü Diyarı bugün Erciş'ten sizlere ulaştı. Ekip arkadaşlarım yapımcı Soner Emre, teknik yönetim ben Murat Özgür Batu ve ulaşımda bizlere destek olan Deniz Alabalık'a çok çok teşekkür ediyoruz. Ben spikeriniz Ahmet Oğuz Gözel. Şunu da ileteyim efendim. Sayın Erciş Kaymakamı Ahmet Çelik'e çok teşekkür ediyoruz ve bize ev sahipliği yapan Erciş Gençlik Merkezi Müdürü Sayın Levent Bayraktar'a da teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ve artık Van Erciş'ten sizlere vedamızı yapıyoruz. Türkülerle kalın istiyoruz efendim. Tüm TRT Türkü dinleyicilerimize hoşça kalın diyoruz. Erciş'ten sözü sizlere bırakıyoruz. Hoşça kalın.

0: Karadeniz'den.
1: TRT Trabzon Radyosu'na Karadeniz'den programına hoş geldiniz değerli dinleyenler. Ben yapımcınız Yiğit Yavuz. Programa Fevzi Temelli'nin seslendirdiği eskiyle başlıyoruz. Ela Ela.

Furkan Bilbel'in seslendirdiği türkü Rize Pazar yöresine aitti. Şimdi Neşet Ertaş'ı babası Muharrem Ertaş'tan alınmış türküde dinleyeceğiz. Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm.

Sıradaki türkümüz Rumeli yöresine ait. Kemal Altınkaya'dan alınmış türküyü Bahattin Turan seslendiriyor. Ali Şim'in Kaşları Kare, sen açtın sineme yare.

Hüseyin Balcı'nın sesinden bir türkü dinledik. Trabzon Tonya yöresine ait türkü Ahmet Aydın'dan alınmıştı. Şimdi bestesi Özgür Atay'a, sözleri Güngör Oktay'a ait eseri dinleyeceğiz. Caner Gülsüm seslendiriyor. Derdim Bana Yeter.

Denizden programında durağımız Ordu'nun Ünye ilçesi. Fehim Canal'dan alınmış türküyü Yasemin Güller'in yorumuyla sunuyoruz. Köprüyü dolanma, köprüyü kıktır.

İbrahim Can'dan dinlediğimiz Karadeniz türküsünün ardından Yağcıoğlu Fehmi Efe'den alınmış türküyle Selda Bağcan geliyor radyonuza. Şeker olan diyoruz.

Programımızın sonuna erişiyoruz. Son türkümüz Zehra Ganioğlu'nun sesinden gelecek. Bu türküyle size veda ederken program yapımcınız ben Yiğit Yavuz ve ses masasındaki arkadaşım Murat Çelik mutlu günler dileriz size. Hoşça kalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gayri askeri statüdeki Ege adalarını silahlandıran Atina yönetiminin bu yanlış yoldan dönmesi gerektiğini söyledi. Kırgızistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını silahlandırma devam ederse Türkiye'nin yaklaşımı nasıl olacak şeklindeki sorusunu bize düşen gereğini yapmak şeklinde yanıtladı. Erdoğan sohbette Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı görüşmeyi de değerlendirdi. Görüşme çok verimliydi, samimi bir havada geçti dedi. Türkiye ile Mısır arasında yeni bir savunma sanayi işbirliği mutabakatı imzalandı. Bosna Hersek'te ilk kez düzenlenen Balkan Kalkanı Fuarı'nda imzalanan mutabakatla makine kimya endüstrisi ile Mısır Askeri Üretim Bakanlığı ortaklaşa ürün gerçekleştirecek. Türk savunma sanayi ürünlerinin entegrasyonu başarıyla devam ediyor. Son olarak Bayraktar Akıncı, LGK 82 ve Gözde güdüm kitleriyle gerçekleştirdiği testte hedefleri tam isabetle vurdu. İhracat 23,5 milyar dolarla en yüksek Ağustos ayı rakamına ulaştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, küresel ölçekteki belirsizliklere rağmen ihracatımızın güçlü performansı ekonomimizin dayanıklılığını artırmaya devam ediyor dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolas'a ihracatın bir önceki aya göre %8'den fazla arttığını kaydetti. İstanbul önemli bir etkinliğe daha imza atıyor. Küresel çapta e-ihracat sektörünü bir araya getirecek olan küresel e-ticaret zirvesi bugün başladı. TRT'nin iletişim sponsoru olduğu zirvede yeni pazarlara erişim imkanları ve dijital ticaretin geleceği ele alınacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2026 yılının ilk 6 ayında turizm gelirinin yaklaşık 26 milyar dolar olduğunu söyledi. Temel hedefimiz turizmi 81 ile ve 12 aya yaymak dedi. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin kaybolan 10 mürettebatı için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kazaya karışan diğer gemi Alsun'un 6 mürettebatı adliyeye sevk edildi. 30 Ağustos'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında ve 2 Eylül'de Silivri açıklarında batan iki gemiye ilişkin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı her iki çalışmaya toplam 11 gemi ve 14 hava aracıyla katkı sağlıyor. Ankara'da televizyon ve radyo vericilerinin bulunduğu otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan alevler ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. Şehit ve gazi çocuklarıyla devlet korumasındaki çocukların özel okullara ücretsiz yerleştirme sonuçları belli oldu. 1969 öğrenciden 1952'si tercihlerinden birine yerleşti. 17 öğrenci ise boş kontenjanlara yerleştirilecek. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Kaçkar Dağı eteklerinde kaybolan İngiliz turist ekiplerin çalışmasıyla bulundu.

İzmir'in simgesi Saat Kulesi 125 yaşında 2. Abdülhamid'in tahta çıkışının 25. yılı anısına inşa edilen İzmir Saat Kulesi hizmete girdiği günden bu yana aynı mekanizmayla çalışıyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'in yayımladığı rapor dijital dünyanın çocuklar için güvenli olmadığını bir kez daha ortaya koydu. Rapora göre bir yılda 21 ülkede 15 milyon çocuk teknoloji aracılığıyla istismara maruz kalıyor. Vakaların yarısından fazlası da sosyal medya platformlarında gerçekleşiyor. Amerika ile İran arasındaki gerilim yeniden tırmanıyor. Amerika'nın İran'a yeni saldırılarına Tahran misilleme yaptı. Anlaşmazlığın kilit noktası Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yükselirken Birleşmiş Milletler'den taraflara acil diplomasi çağrısı geldi. Bu süreçte diplomasi trafiği de sürüyor. Pakistan Dışişleri Bakanlığı gerilime rağmen diyalog ve diplomasi çabasını sürdüreceklerini açıkladı. İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı Türkiye'nin tarihi bir hamle daha geldi. İstanbul İkinoğlu Barosu, Gazze'de İsrail'in kadın ve çocuk katliamlarına ilişkin ek deliller hazırladı. Toplam 6 klasörden oluşan deliller, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Haberleri sunduk.

Merhaba sevgili dinleyenler. TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Akdeniz'in Renkleri programı başlıyor. Yayın ve yapım ekibi olarak tüm türkü dostlarımıza sevgi ve selamlarımızı gönderiyor. Keyifli bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Programı hazırlayan Volkan Karaman, teknik yönetmenimiz Haydar Uras ve mikrofonda spikeriniz ben Hatice Aslan Ersan. Birbirinden güzel türkülerle buluşmak için hazırız. Eğer siz de hazırsanız ilk türkümüzü sanatçımız Yeşim Dağlı'dan dinliyoruz. Denizli'nin adım adım yolları açılıp sarmıyor yarın kolları.

Su sızıyor, sızıyor taşların arasından. Eğil bir yol öpeyim kaşların arasından. Mucip Arcuman'dan alınan bu Ankara türküsünü Nuray Hafiftaş'ın sesinden dinliyoruz.

saatimiz 16.27'yi gösteriyor. Antalya Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Akdeniz'in Renkleri Musa Eroğlu'nun eşliğinde devam ediyor. Karadır kaşların yay eylemişler, aklımı başımdan zay eylemişler.

0: TRT Türkü.
1: Karacaoğlan'ın dizeleri Muhlis Akarsu'nun bestesinde Sabahat Akyaz'ı dinliyoruz. Nazlı Yar'dan bana bir haber gelmiş.

Bahçalarda bal erik, dallarını eğerik, bize Harputlu derler, ölene dek severik. Vasfi Akyol'dan alınan bu Elazığ türküsünü türkü söylüyor.

0: TRT Türkü.
1: Akdeniz'in Renkleri Gaziantep türküsüyle Pınar Eliçen'in eşliğinde devam ediyor. Çadır altı minare, el ettim eski yare.

çadır altı minare. El ettim eski yâre, anam kurban

Nail Aslanbay ve Şinasi Çolakoğlu'ndan alınan Kilis türküsünü Eşref İnceoğlu'nun sesinden dinleyeceğiz. Evlerinin önü tahta daraba, gülerim, söylerim, gönlüm haraba. Kömür gözlerini sevdiğim Dilber, senden başkasıyla etmem merhaba.

Ezgilerden süzülüp notalara dökülen birbirinden güzel türkülerle bezediğimiz Akdeniz'in Renkleri programının bugünlük sonuna geldik değerli dinleyenler. Yapımda Volkan Karaman, teknik yönetimde Haydar Uras ve mikrofonda spikeriniz ben Hatice Aslan Ersan. Bizimle olan tüm dinleyenlerimize teşekkür ediyoruz. Yarın yine aynı saatte buluşmayı diliyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

0: TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.
1: Merhaba sayın dinleyenler, Çukurova'dan programı an itibarıyla TRT Çukurova Radyosu stüdyolarında başladı. Hepiniz Çukurova'dan'a hoş geldiniz. Sayın dinleyenler, bugün Çukurova'dan'ı Mert Şahin hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın ilk türküsünü Kenan Tuna'nın yorumuyla dinliyoruz. Erzurum yöresinden bir türkü. Yeğdiğim aldır, al dudak baldır, ne güzel haldır akşam olanda.

Değerli dinleyenler, sırada Samsun yöresinden bir türkü var. Salih Çamur'dan alınan türküyü Hayal Has söylüyor. Evlerin önü bir büyük orman, alıma yazılmış bir büyük ferman.

Turan Engin'in Fidan Engin'den derlediği Erzincan yöresinden bir türküyü Mesut Şimşek söylüyor. Kadir Mevlam, senden bir dileğim var.

0: Çukurova'dan devam ediyor.
1: Isparta yöresinden bir türkü Serpil Kaya söylüyor. Ayva dibi serin olur yatmaya.

Sayın dinleyenler, saatler 17.30'u gösteriyor ve programımızda Sivas yöresinden bir türküyle devam ediyor. Nuri Üstün sesten alınan türküyü Burhan Çaşan'ın sesiyle dinliyoruz. İpek mendil, dane dane, yudular serdiler güle.

TRT Türkü. Değerli dinleyenler, şimdi de bir Orta Anadolu türküsünde Tuğba Geri dinliyoruz. Açıl ey ömrümün varı, bağlı sabah onunla da.

TRT Türkü. Gaziantep yöresinden bir türküyü Dünya Tekin söylüyor. Gönül gurbetele varma, ya gelinir ya gelinmez.

0: TRT Türkü.
1: Sayın dinleyenler, saatlerimiz 17.50'yi gösteriyor ve programımızda Şanlıurfa yöresinden bir türküyü Tuncay Kemertaş'ın yorumuyla dinledik. Şimdi ise Denizli yöresinden bir türküyü Yeşim Dağlı söylüyor. Denizli'nin adım adım yolları açılıp sarmıyor yarın kolları.

Sayın dinleyenler, bugünlük de Çukurova'dan programının sonuna geldik. Bugün programı Mert Şahin hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın son türküsü bir Rumeli türküsü, Ümit Tokça'nın yorumuyla dinliyoruz. Bir fırtına tuttu bizi, derya yakardı. Hoşça kalın, TRT Türkü'de kalın.

TRT Çukurova Radyosu sundu. Çukurova'dan.

0: saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gayri askeri statüdeki Ege adalarını silahlandıran Yunanistan'ı uyardı ve bu yanlış yoldan dönmeye çağırdı. Erdoğan, adalar silahlandırılmaya devam ederse Türkiye'nin gereğini yapacağını söyledi. MİT Başkanı İbrahim Kalın geçen hafta Atina'da Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanı Themistokis Demiris'le görüştü. Görüşmede iki ülke arasında terör ve organize suç grupları ile mücadele konusunda son dönemde yakalanan ivmenin artarak devam etmesi ve stratejik boyuta taşınması gerektiği konusunda ortak karara varıldı.

Türkiye ile Mısır arasında yeni bir savunma sanayi işbirliği mutabakatı imzalandı. Bosna Hersek'te ilk kez düzenlenen Balkan Kalkanı Fuarı'nda imzalanan mutabakatla MKE ve Mısır Askeri Üretim Bakanlığı ortaklaşa ürün geliştirecek. Türk savunma sanayi ürünlerinin entegrasyonu başarıyla devam ediyor. Son olarak Bayraktar Akıncı LGA 82 ve Gözde güdüm kitleleriyle gerçekleştirdiği testte hedefleri tam isabetle vurdu. İhracat 23,5 milyar dolarla en yüksek Ağustos ayı rakamına ulaştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, küresel ölçekteki belirsizliklere rağmen ihracatımızı güçlü performansı ekonomimizin dayanıklılığını arttırmaya devam ediyor dedi. İstanbul önemli bir etkinliğe daha imza atıyor. Küresel çapta e-ticaret sektörünü bir araya getirecek olan Küresel E-Ticaret Zirvesi bugün başladı. TRT'nin iletişim sponsoru olduğu zirvede yeni pazarlara erişim imkanları ve dijital ticaretin geleceği ele alınacak. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin kaybolan 10 mürettebatı için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kazaya karışan diğer gemi Asun'un 6 mürettebatı adliyeye sevk edildi. 30 Ağustos'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında ve 2 Eylül'de Silivri açıklarında batan iki gemiye ilişkin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı her iki çalışmaya toplam 11 gemi ve 14 hava aracı ile katkı sağlıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde batan gemiye ilişkin yargı süreci devam ediyor. 9 şüpheli bir kez daha hakim karşısına çıktı. Bilirkişi raporlarına göre gemi su aldığı ilk anda hızını kesseydi limana dönme ihtimali yüksekti. İddia makamı şüphelilerden 2. kaptan Merve Nur Serarslan'ın kaptanı uyardığını belirtti. Şüphelilerin tutukluluk süresi 8 gün uzatıldı. Aydın'ın Çine ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Şehit ve gazi çocuklarıyla devlet korumasındaki çocukların özel okullara ücretsiz yerleştirme sonuçları belli oldu. 1969 öğrenciden 1952'si tercihlerinden birine yerleşti. 17 öğrenci ise boş kontenjanlara yerleştirilecek. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'in yayımladığı rapor, dijital dünyanın çocuklar için güvenli olmadığını bir kez daha ortaya koydu. Rapora göre bir yılda 21 ülkede 15 milyon çocuk teknoloji aracılığıyla istismara maruz kalıyor. Vakaların yarısından fazlası da sosyal medya platformlarında gerçekleşiyor. Almanya ile Rusya arasında patlak veren kriz sürüyor. Sabotaj iddialarıyla tırmanan gerilim karşılıklı diplomatik yaptırımlarla boyut değiştirdi. Berlin'in konsolosluk ve kültür merkezi kapatma kararlarına Moskova misillemede bulundu. Avrupa Birliği de Rus vatandaşlarına yönelik vize kısıtlamalarını gündeme taşıdı. Rusya-Ukrayna savaşında diplomatik temaslar sürerken sahadaki çatışmalar şiddetleniyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile temasların devam ettiğini ve barış ihtimalinin bulunduğunu açıkladı. Karşılıklı saldırılar devam ediyor. Rusya'nın Belgorod kentine yönelik saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Ukrayna'nın Odessa kentinde 17 kişi yaralanırken bölgede Ukrayna'ya ait iki yük gemisi de hedef alındı. Haberleri dinlediniz.

Değerli dinleyiciler, Türkü Sözlüğü'nde bugün kıymeti paha biçilmez olanı, sevdalının gönüldeki mücevher değerini anlatan o nazlı kelimeyi, Dürdane'yi konuşuyoruz. Dürdane aslı Farsça olan ve dilden dile süzülüp türkülerimize nakış gibi işlenen inci tanesi anlamına gelen zarif bir kelimedir. Türkülerimizde dürdane sadece parıldayan bir süs ya da nadide bir taş değildir. Sevgilinin eşsizliğini, gönülde kapladığı o tek ve biricik yeri de ifade eder. Dürdanem dendiğinde o türkünün ardında yatan derin hürmeti, kalbin en saklı köşesinde korunan o lekesiz sevgiyi ve emeğin şefkatini hemen hissederiz. Dürdane kavramı özellikle Orta Anadolu ve Kırşehir türkülerinde aşığın sazında bir sadakat simgesine, gönülde taşınan tek bir mücevhere dönüşür. Dürdane, Anadolu'nun sevdasına biçtiği paha, gönül tezgahında dokuduğu en kıymetli incisidir. Şimdi Dürdane'nin sevgiliyi anlattığı, Ali Ekber Çiçek'in derleyerek repertuarımıza kazandırdığı türküyü kendi sesinden dinliyoruz. Bir güzeli methedeyim, bari alem yanmasın.

Programı hazırlayan Esra Eren, ses kayıtta Haldun Göktaş ve ben Leyla Köselerdi. Türkü sözlüğü sona erdi. Türkü sözlüğü.

Merhaba sevgili radyo dinleyenleri. Mutlu, keyifli ve huzurlu bir akşam dileyerek Ankara Radyosu'ndan canlı sunduğumuz Türkü Akşamı'na başlıyoruz. Saat 18.10'u gösterirken. Mustafa Celal Safalı hazırladı programı. Güray Çiçek teknik yönetmenimiz. Mikrofondaysa ben Mustafa Yalın. Programa hoş geldiniz. Sizinle birlikte olacağız program ekibi olarak saat 20'yi gösterene dek. Mehmet Dört Kardeş sıra arkadaşları seslendirecek programın açış türküsünü. Yöremiz Şanlıurfa, Yavuz Tapucu türküyü derlemiş. Arabatı gibi sallar başını, ne söyledim yıktın hilal kaşını.

Türkü akşamı Sabah Takkiraz'la devam ediyor. Davut Sulari'ye ait türküyü seslendirecek sanatçı. Siyah perçemini dökmüş yüzüne, salınarak gelen hümaya bakın. Kimden söz işitmiş, düşmüş hüzüne, keder yakışmayan simaya bakın.

Türkü Akşamı'nda Türk Halk Müziği'nin önemli kadın seslerinden üçünü dinleyeceğiz. Aynı türküde Belkıs Akkale, Sabahat Akkiraz ve Nuray Hafiftaş birlikte seslendirecekler. Gül dibine har düştü, ötüşün kuşlar ötüşün. Bülbüle şivan düştü, ötüşün kuşlar ötüşün.

Makbule Kaya ve Özgür Eren'den birer türkü dinledik. Muharrem Temiz'e seslendireceği Mihriban türküsüyle devam edecek program. Siyah saçlarına deli gönlümü bağlamışlar, çözülmüyor Mihriban.

Uğrunur seslendiriyor yöresinin türküsünü, Burdur'dan bir türkü. Mehmet Erenler Seyfettin Türkoğlu'dan derlemiş. Denizin dibinde haccam, demirden evler.

Yöremiz bu kez Amasya. Erol Köker seslendirecek. Yörenin türküsünü pencerede perde ben. Yeni düştüm derde ben. Yardan evvel ölürsem nasıl yatan yerde ben.

Hulusi Gökmeş'e ve Turan Engin'den birer türkü dinledik türkü akşamında. Aşık Veysel seslendirecek yöresinin türküsünü. Aynı zamanda kaynaklık ettiği türkülerden biri ustanın "Sen bir ceylan olsan ben de bir avcı".

Dinleyeceğimiz türkünün sözleri Karacaoğlan'a ait. Muharrem Ertaş derlemiş türkü. Ve seslendirecek bizim için. Ela gözlerini sevdiğim Dilber.

Musa Eroğlu seslendirecek dinleyeceğimiz türküyü değerli radyo dinleyenleri. Nida Ateş seslendirdi az önce dinlediğimiz türküyü. Mersin Silifke Mut dolaylarından alınmış türkümüz. Musa Eroğlu kendisi derlemiş. Sarı yaylam seni yaylayamadım.

Musa Eroğlu'nun ardından Güler Duman seslendirdi Bilal Ercan'a ait türkü. Canan Başkaya ile devam edeceğiz. Kaldır nikabını görem yüzünü, aç başını yaradanı seversen, siyah zülfün mah yüzünün üstüne, tel tel eyle yaradanı seversen.

Türkü akşamında Rumeli'ye gidiyoruz. Süleyman Çakal'dan Muzaffer Sarı Sözen. Notayı almış ama Ahmet Sezgin derlemiş türkümüzü. Cem Yıldız seslendirecek. Şemsiyemin ucu kare, yok mu bu derdime çare?

Fatma Topçu seslendirecek dinleyeceğimiz türküyü değerli radyo dinleyenleri. Kırıkkale Keskin yöresinden Hacı Taşan'ın kaynaklık ettiği türküyü söylüyor sanatçı. Giden ay tutulur mu? Bala tuz katılır mı? Geceler çok uzundur, yalınız yatılır mı?

Gürkan Özpeker'le devam edecek türkü akşamı. Şanlıurfa'ya gidiyoruz. Bakır Yurtsever kaynaklık etmiş türküye. Garip bir kuştu gönlüm, elimden uçtu gönlüm.

Veda vakti geldi Türkü Akşamı'nda değerli radyo dinleyenleri. Ankara Radyosu'ndan canlı sunduk programı. Mustafa Celal Safalı hazırlamıştı. Güray Çiçek teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ise ben Mustafa Yalın vardım. Mehmet Demirtaş'ın seslendireceği Aydın yöresinden ritmik bir türküyle veda edeceğiz size. Aynı zamanda bir marştır dinleyeceğimiz türkü. Muzaffer Sarı Sözen Osman Şevki'den almış. Genç Osman dediğim bir küçük uşak, beline bağlamış ibrişim kuşak. Askerin içinde birinci uşak, Allah Allah deyip geçer genç Osman. Tekrar buluşmak üzere yarın, hoşça kalın.

0: Radyo Sanatçıları Konseri.
1: Sevgili dinleyiciler ve kıymetli misafirler, Ankara Radyosu Refik Ahmet Sevengil Stüdyosu'ndan yayınlamakta olduğumuz Radyo Sanatçıları Konserinden hepinize merhaba. Şef Ömer Hayri Uzun yönetimindeki Ankara Radyosu Ses ve Saz Sanatçılarından oluşan topluluğumuz programına başlıyor. Size topluluğumuzu yönetmek üzere TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Koro Şefi Ömer Hayri Uzun'u takdim ediyorum alkışlarınızla. Yurdumun nefeleri zeybek oynuyor. Halkı olmuş dönüyorlar. Ellerini yere vurup dizlerinin üzerine düşüyorlar. Davulun, zurnanın, bağlamanın eşliğinde coşuyorlar da coşuyorlar. İçlerinden biri var ki o çok başka. Sarı zeybek derler adına. Dağları titreten, namı dört düvele yayılmış sarı zeybek. O daha bir coşkulu, daha bir kahramanca dönüyor zeybek havasını. Sarı zeybek şu dağlara yaslanır. Yağmur yağar, silahları ıslanır. Bir gün olur, deli gönül uslanır. Muzaffer Sarı Sözen Üstad'ın Rumelili Tanburacı Osman Pehlivan'dan derlediği zeybek havasını koromuzdan dinliyoruz.

Sevgili radyo dinleyicileri ve kıymetli misafirler, gönül sevdiğini yeri gelir zerdali meyvesine benzetir, yeri gelir gül dalına. Sevdiğinin güzeldir dudağı, kirazdır, dili tatlıdır, yanakları güldür sevdiğinin. Ama sevdiğine duyduğun muhabbet karşılık görmezse, işte o vakit

giderse işte o vakit gönül ezilir de ezilir. Bahçelerde zerdali, benim yârim gül dalı, kiraz gibi dudakları, şeker ezer dillerim. Muzaffer Sarı Sözen Hoca'nın Hüseyin Yıkıcı'dan derlediği Gaziantep yöresinden türküyü korodan dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler ve kıymetli misafirler, zeybekler, yiğitlik, mertlik gösterenlere efe derler. Efeler kahramanlığın, cengaverliğin timsalidir. Efenin duruşu, bakışı, kıyafeti kendine özgüdür. Efe olmak yürek ister, bilek ister. Zobalarında guru meşe yanıyor. Yanıyor ya Mehmet Efendi üşümüş donuyor. Boncuklu da gelin, ortalıkta dönüyor da dönüyor. Üstad Özel gönlümden alınan Denizli yöresinden ağır zeybekle Ezgi Azizoğlu Çiğiltepe mikrofona geliyor.

Sevgili dinleyicilerimiz ve kıymetli misafirler. Aşıklık geleneğinin Türk halk müziği içerisinde önemli bir yeri vardır. Gerçek aşık olmak belirli merhalelerden geçmeyi gerektirir. Aşıklık geleneğinde aşıkların saz çalmaları, irticalen şiir söyleyebilmeleri, atışabilme özelliğine sahip olmaları, gezginci olmaları, bir ustaya boyun kesmeleri yani intisaplı olmaları ve badeli aşık olmaları gerekir. 14 bin yıl gezdim pervanelikte, Sıtkı ismin duydum divanelikte, içtim şarabını mestanelikte, kırkların ceminde dara düş oldum. Erzincanlı Ali Ekber Çiçek'ten alınan deyişi Zafer Albayrak seslendiriyor.

Sevgili dinleyicilerimiz ve kıymetli misafirler, Karadeniz'in yaylalarında kemençeler, tulumlar çalınır, horonlar tutulur. Elleri kınalı Karadeniz kızları çay toplar tepelerin yamaçlarında. Peştemaller sarılır bellere, o peştemallere dolar çay yaprakları. Meyve ağaçlarıyla dolu yayla yollarında yürüdükçe renk renk açan komar çiçeğinin, hodeçür çiçeğinin, vargit çiçeğinin kokuları gelir buram buram. Sen bu yaylaları yaylayamazsın, derin dur gölleri boylayamazsın, o yellerin kinali dur oynayamazsın. Cemile Cevher'den alınan Trabzon türküsünü Özlem Üngör ve Ünal Sofuoğlu birlikte seslendiriyor.

Sevgili dinleyicilerimiz ve kıymetli misafirler, Türkmeneli folklorunun özellikle türkü ve uzun havalarının tanıtılmasında önemli rol oynayan Abdurrahman Kızılay bu anlamda önemli ustalardandır. Gerek icracı, gerek kaynak kişi, gerek derleyici olarak Türkmeneli folkloruna önemli katkılar sağlamıştır. TRT repertuarına Türkmeneli bölgesinden birçok türkü ve uzun hava kazandırmıştır. Altın hızma mülayim, seni haktan dileyim, yaz günü Temmuz'da sen terle men sileyim. Usta Abdurrahman Kızılay'dan hocamız Nida Tüfekçi'nin derlediği Kerkük türküsünde Ahmet Tuzlu sizinle.

Sevgili dinleyicilerimiz ve kıymetli misafirler, Abdülvahit Küzecioğlu, Kerkük folklorunun bölge sınırlarını aşarak dünyaya tanıtılmasında önemli rol oynamıştır. Türkmeneri bölgesinin türkülerinin ve uzun havalarının kayıtlara geçmesinde ve notaya alınmasında katkısı oldukça fazladır. Abdülvahit Küzecioğlu'ndan sonra da ailesinin diğer fertleri bölge folkloruyla ilgili çalışmaları hala devam ettirmektedir. Kalenin dibinde bir taş olaydım, gelene gidene yoldaş olaydım, bacısı güzele kardeş olaydım. Nida Tüfekçi'nin Abdülvahit Küzecioğlu'ndan derlediği Kerkük türküsünü Senem Akdemir söylüyor.

Sevgili dinleyiciler ve kıymetli misafirler, türküler çoğu zaman yaşanmışlıkları anlatır. Aynı Al Fadimem türküsünde olduğu gibi. Türküyü Ankara Radyosu usta ses sanatçısı Ali Demirhan, Afyon'un Emirdağ ilçesinden Metin Akın'dan derlemiş. Metin Akın'ın anlattığına göre hikaye şöyle. Emirdağ'ın Davulga, diğer adıyla Karabağ köyünden birbirini seven iki genç muratlarına ererek evlenirler. Mutludurlar. Bir de çocukları olsa bu mutluluk daha da artacaktır. Sabrederler, beklerler fakat Felek yine yapacağını yapar. Yıllar geçer, Fadime'nin çocuğu olmaz. Oğlunun çocuğu olmayacağını anlayan damadın anası Felek'le işbirliği yapar. Fadime'ye eziyet eder. Artık dayanacak gücü kalmayan Fadime sevdiğinden ayrılmak zorunda kalır. Bir süre sonra da bir başkasıyla evlendirilir. İşte o zaman anlar kaderi, kaderin acımasız olduğunu. İki çocuğu olur Fadime'nin ama gel gelelim eşi zalimdir. Zulmeder Fadime'ye. Fadime artık anadır ama mutlu değildir. İlk eşini hiçbir zaman unutmaz. Fakat elden de bir şey gelmez. Kısmetim bu kadarmış deyip kaderine razı gelir. İlk eşi de unutmaz Fadime'yi. Evinin önünde görür bir gün. Kapısını süpürmektedir Fadime. Birbirlerini görünce kahrolurlar. Gözün kör olsun Felek, yine sen kazandın deyip başlarını öne eğerler. Gün gelir, bir türkü söylenmeye başlar Emirdağ dolaylarında. Fadime ile sevdiğinin türküsüdür bu. Evlerinin önü yoldur, yoldan geçen karakoldur. Kurban olam sarı gelin, gel destini bizden doldur. Ali Demirhan'ın Metin Akın'dan derlediği Afyonkarahisar Emirdağ türküsüyle Gürsoy Babaoğlu mikrofona geliyor.

Sevgili dinleyiciler ve kıymetli misafirler, Ankara ili türkülerinde genellikle Seymen kültürünün etkilerini görmek mümkündür. Bu türkülerin pek çoğu oyunludur. Oyunlarda zaman zaman figürler ağır, zaman zaman da ritmiktir. Bulguru kaynadırlar, serine yayladırlar, bizde adet böyledir. Güzeli ağladırlar, çirkini söyledirler. Nida Tüfekçi'nin Sadık Ergün ve Bayram Arıcı'dan derlediği Ankara yöresinden Fidayda ya da diğer adıyla Hüdayda türküsüyle Mustafa Kemal Şimşek sizinle.

Sevgili dinleyiciler ve kıymetli misafirler, Ankara Radyosu'nca hazırlayıp sunduğumuz Şef Ömer Hayruz'un yönetimindeki Radyo Sanatçıları konserinin sonuna geldik. Size koromuzun seslendireceği bir tokat türküsüyle veda edeceğiz. Konserimize eşlik eden saz sanatçılarımız Bağlamalar, Hüseyin Ceylan, Ferhat Durmuş, Hasan Özçırpan ve Hasan Hüseyin Genç, Balaban ve Mey Mikail Geçer, Dilli ve Dilsiz Kaval Fatih Koçar, Karadeniz Kemençesi Volkan Karaoğlu, Bas Mert Aslan, Ritim Sazlar Suat Kuş ve Cemil Altun. Ve biz yayında emeği geçen Ton Meisterler Ayhan Gün ve Mutlu Hiç Yılmaz, Stüdyo Teknik Görevlisi Tolga Önbaş, Teknik Yönetmen Sinan Kılıç, programı hazırlayan Zeynep Geçer ve spikeriniz ben Mustafa Yalın. Hoşça kalın.

Merhabalar TRT Türkü dinleyenleri, bir yeni programımızla daha sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Sizler için bu haftada birbirinden güzel türküler seslendireceğiz. Hepinizin severek dinleyeceği ve eşlik edeceği bir program olacağına inanıyoruz efendim. Bu güzel programı kimler ile birlikte yapıyoruz hemen anons ediyorum. Yapımcımız Nuray Soydan, solist ve sunucunuz ben Mustafa Arı, tonmeisterimiz Mehmet Sungur, teknik yönetmenimiz İbrahim Türksoy, grup şefi bağlamada Okyay Kösegil, kavalda Osman Aktaş, meyde Emre Sınanmış, bas gitarda Burak Demir, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazda Nazif.

Refik Güvenir ve Can Akın. İlk olarak sevgili dostlar Sivas Divriği'ye gittik. Nuri Üstün Ses'ten alınan güzel bir Sivas türküsü seslendirdik. Muzaffer Sarı Sözen hocamız derlemiş. Aşan bilir karlı dağın ardını dedik. Şimdi ise yine güzel bir türkümüz var. Tabii öncesinde buna istek vardı efendim. Onu hemen belirtmem gerekiyor. Bodrum'dan sevgili komşumuz Nurcan Demirtaş, İsmail Demirtaş ve Selim Demirtaş ailesine gitsin bu güzel türkü. Şimdi onlar Ordu'dalar, Fındık'talar. Onlara selam olsun eğer dinliyorlar ise. Bir de bu güzel türkünün şöyle bir anısı var, onu da anlatmak istiyorum. Tabii TRT1 kültür ve bunu çok küçük yaşlardan itibaren almak gerekir sevgili dostlar. Ben de yaklaşık 16 yaşımda TRT Ankara Radyosu'nda başladım, Gençlik Korosu'nda. İlk solo yapacağım türkü bu oldu. Serbent Yasun, ellerinden öpüyorum hocamın. Ne okuyacaksın dedi. Ben de dedim ki hocam Ela Gözlüm, ben bu elden gidersem okuyacağım dedi. Dedim ilk defa orada o türkümü seslendirdim TRT'de. Hemen kimlere ait bir künyesini de sizlere söylemek istiyorum. Hulusi Seven'den alınan Emin Aldemir'in derlediği güzel bir Erzurum türküsü. Ela Gözlüm, ben bu elden gidersem diyeceğiz efendim.

Teşekkür ediyorum efendim, ellerinize sağlık. Şimdi ise Nevşehir Ürküp'e gidelim. Refik Başaran'dan alınan güzel bir türkü. Dam başında sarı çiçek diyeceğiz efendim.

Evet, teşekkürler. Ellerinize sağlık. Biraz hareketlenelim. Şimdi benim memleketim Erzincan'a uzanalım. Nazım Can'dan alınan Ahmet Yamacı'nın derlediği güzel bir Erzincan türküsü. Buradan Erzincan'dan, tabii Erzincan'a selam yollayalım. Teyzeme ve dayıma, iki teyzeme ve bir dayıma selamlarımı iletiyorum. Ellerinden öpüyorum efendim. Büyük Ceviz'in dibi diyeceğiz.

0: TRT Türkü.
1: Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 21.21. Karadeniz'e uzanıyoruz. Bunu da sevgili eşim Özlem Arı istedi. Onun isteği, onu yerine getirelim. Oy benim sevduceğim diyeceğiz efendim.

Evet efendim, bu güzel Karadeniz türküsünden sonra Kırşehir'e uzanalım diyorum. Sevgili Neşet Ertaş'tan alınan güzel bir Kırşehir türküsü okuyalım. Şu garip halimden bilen İşveli Nazlım, gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Tatlı dillim, güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm, gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen?

Ellerinize sağlık, nefesinize sağlık sevgili dostlar. Bu güzel türküden sonra biraz hareketleyelim mi? Eskişehir'e uzanalım. Ahmet Kızılok ve Dilek Yılmaz'dan alınan güzel bir Eskişehir türküsü Ali Fuat Aydın derlemiş efendim. Ve arkasından tabi bu türkümüz Kahveyi Kavururlar türküsü. Arkasından da yine güzel bir Eyüp Can Sezer türküsü. Sevdiğim iki gözüm diyeceğiz, babuba diyeceğiz efendim.

Teşekkürler. Ellerinize sağlık, nefesinize sağlık sevgili dostlar. Evet. Tekrar Erzurum'a uzanalım. Güzel bir türkümüz var. Bunu böyle nazlı nazlı hep beraber okuyalım. Radyoları başında bizleri dinleyen sevgili dinleyicilerimiz beraber okuruz değil mi? Seyfettin Sığmaz'ın derlediği ve kendisinden alınan güzel bir Erzurum türküsü Pınarbaşı'ndan bulanır diyeceğiz efendim.

0: TRT Türkü.
1: Evet sevgili dostlar, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Saatlerimiz 21.43. Şimdi Diyarbakır'a uzanalım. Celal Güzel Ses'ten alınan güzel bir Diyarbakır türküsü. Biliyorum ki radyoları başında sizler de bize eşlik edeceksiniz. Fincanın etrafı yeşil diyeceğiz efendim.

Teşekkür ediyorum, ellerinize sağlık. Şöyle bakıyorum, şefimle göz göze geliyoruz. Biraz hareketlensek mi acaba? Sakarya'ya mı gitsek? Allı yazma başında diyelim mi şefim? Hüseyin Çelik'ten alınan ve Ahmet Yamacı'nın derlediği güzel bir Sakarya türküsü seslendirelim efendim. Allı yazma başında diyelim.

Evet sevgili dostlar. Benim de çok sevdiğim bir türkü. Bunu seslendirmek istiyorum bugün. Sevgili Nida hocamızın kaynak kişisi olduğu ve kendisinin derlediği güzel bir Yozgat türküsü, Akdağ'ıma madeni türküsü, kendi yöresinin türküsü efendim. Hastane önünde incir ağacı diyelim.

Evet, bu güzel türküden sonra sevgili dostlar zannediyorum final yapıyoruz galiba. Final yaparız. Neyle final yapalım? Artvin türküsüyle final yapalım efendim. Osman Aksu'dan alınan güzel bir Artvin türküsü. Muzaffer Sarı Sözen hocamız derlemiş. Buradan da tüm Artvinlilere selam olsun. İndim dere ırmağa diyelim.

Evet sevgili dostlar, programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hepinize hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.

Merhabalar, değerli dinleyenler, TRT Türk'ü radyo kanalından bir TRT Ankara Radyosu yapımı olan Arifane programından selamlıyoruz sizleri. Programı hazırlayan ve sunan bendeniz Türker Eroğlu, teknik yönetmenimiz Necmiye Şahin ve yapımcımız Gül Yeşim Gökçe ile birlikte hepinize sağlık ve esenlik dileyerek programa başlıyoruz efendim. Programda Türkiye Türkçesinde yel veya rüzgar denilen doğa olayından bahisle sözlerinde yel, rüzgar ve bunlara ait yerel ve geleneksel isimlerin geçtiği türküler dinleteceğiz sizlere. Konuyla ilgili bilgi vermeye geçmeden önce Yücel Paşmakçı'nın Hisarlı Ahmet'ten derlediği "Ah hamamcı bu hamama güzellerden kim gelir" sözleriyle başlayan türküyü Özay Gönlüm Usta'dan dinliyoruz. Rahmet olsun.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenler, yel iyesi yani meleği Türk, Tatar ve Altay mitolojisinde rüzgarın koruyucu ruhudur. Her rüzgar için farklı bir iye, melek ya da koruyucu ruh bulunduğu inancı, rüzgarın yalnızca tek bir varlıkla sınırlı olmadığını, aksine çok sayıda farklı ruhu barındıran bir alanı temsil ettiğini göstermektedir. Türklerde rüzgarın hızı ve doğaüstü güçleri çağrıştırması sebebiyle daima ilgi çekici bir konu olduğu bilinmektedir. Yel iyesine Azerbaycan'da Haydar adı verilir. Azerbaycan Türkleri harman savrulduğunda rüzgarı çağırmak için şöyle bağırırlardı. Haydar, Haydar, ekmek ver, kişilere yürek ver, harmanları yığmaya serin serin rüzgar ver. Kazaklardaysa bu ruhun adı Mir Haydar'dır ve harman savurma sırasında aynı biçimde çağrılırdı. Yakut Türklerinde de rüzgarın Hollorok İçite adında bir ruhu olduğuna inanılır. Dağlarda uyuyan bu ruh gürültü koptuğunda uyanır diye bir inanç vardır. Şimdi bir türkü arası verelim ve Selma Geçer'i bir Murat Çobanoğlu eserinde dinleyelim. Neyine güvenem yalan dünyanın?

Sevgili dinleyenler, Türk şamanlık geleneğinde rüzgar ile şaman arasında derin ve köklü bir mistik bağ bulunmaktadır. Rüzgar, insan dışı bir varlık olarak doğanın gücünü temsil etmektedir. Şamanın ayin sırasında ayakta durarak davuluyla hızlı bir biçimde kendi etrafında dönmesi rüzgarın sembolik temsilidir. Şaman yalnızca hareketleriyle rüzgarı tasvir etmez, aynı zamanda bunu sözlü olarak da dile getirir. Rüzgar gibi geldim, rüzgar gibi gidiyorum. Televüt şamanlarının rüzgarla mistik bir bağ içinde olduğu, topluluk arasında şamanlara özünde yeli olan adının verilmesinden anlaşılmaktadır. Bu ifade şamanın rüzgar ruhlarıyla özel bir ilişkisi bulunduğunu, ayin sırasında bu ruhları çağırabildiğini ve onların gücünden yararlanabildiğini simgeler. Yelpaze sallamak, dönmek gibi büyüsel işlemler aracılığıyla şaman, doğaüstü güçleri dolayısıyla rüzgar ruhlarını çağırmış olur. Şimdi bir türkü daha dinleyeceğiz. Mehmet Özbek Usta'nın Elazığlı kaynak kişi Aziz Şenses'ten derlediği "Evlerinin önü lale bağıdır" sözleriyle başlayan türküyü Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan öğrencim Ümit Kamil Güngör ve bendeniz Türker Eroğlu birlikte seslendireceğiz. "Evlerinin önü lale bağıdır."

Değerli dinleyenler, TRT Türkü radyo kanalından bir TRT Ankara Radyosu yapımı olan Arifane programından sesleniyorum sizlere. Konumuz Türk kültüründe yel ve rüzgar. Efendim, Altay Televütlerinin rüzgar tasavvurlarında ayrıca dikkat çekici bir inanç yer alır. Kişinin ölümünden sonra bedenini terk eden ruhun yele dönüşeceğine inanılır. Bu inanç yel ile, yani rüzgarla ruh arasındaki özdeşleşmeyi somutlaştırmakta ve Türk inanç sisteminde yelin hem doğa olayı hem de ruhsal bir gerçeklik olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir. Yelin, yani rüzgarın geleneksel halk hekimliğinde de bulunduğunu görüyoruz. Buna yel girme deniyor. Bahattin Ögel Hoca'nın bu konudan bahsettiğini daha önceleri de ifade etmiştik başka programlarda. Bele, sırta, omuza ağrı girmesi yel girmesi olarak adlandırılıyor Türklerde. Eski Türk kültüründe insan vücuduna musallat, bu sallat ne ya? Bir daha alıyorum burayı. Eski Türk kültüründe insan bedenine musallat olan kötü ruhların kişiyi hasta etmesi inancının kalıntısı olarak bu yel girmesi görülüyor. Bu inanç, yel sözcüğünün hem rüzgar hem de kötü ruh anlamı taşımasından doğrudan kaynaklanır. Adana yöresinde romatizma ağrıları veya cereyanda kalındığında vücutta oluşan ağrı ve sızılar halk arasında yel girmesi olarak adlandırılıyor. Azerbaycan Türklerinde de bu durum aynı şekildedir. Şimdi Nida Tüfekçi'nin Yozgatlı kaynak kişiler Hamdi Tüfekçi ve Fevzi Akıyol'dan aldığı "Sabahına nesen seher yelimi" sözleriyle başlayan türküyü Mehmet Erenler Usta'nın sesi ve sazından dinliyoruz.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenler, TRT Türkü Radyo kanalından bir TRT Ankara Radyosu yapımı olan Arifane programından seslendik sizlere. Program konumuz Türk kültüründe yel adı verilen rüzgardı. Programın sonuna geldik. Son türkümüze geçmeden önce programı hazırlayan ve sunan bendeniz Türker Eroğlu, teknik yönetmenimiz Necmiye Şahin ve yapımcımız Gül Yeşim Gökçe ile birlikte hepinize sağlık ve esenlik dileklerimizi iletiyoruz efendim. Son türkümüz usta sanatçı merhum Ali Ekber Çiçek'ten alınmış. Hazin hazin esen seher yelleri sözleriyle başlayan eseri Adile Kurt Karatepe seslendirecek. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle her ne kadar sürçülisan ettiysek affola, Allah'a ısmarladık efendim.

0: ozanların dilinden.
1: TRT Türkü'den merhabalar sevgili dostlar. Sesimizin ulaştığı her yere selam olsun ozanların dilinden. Yapımcımız Emine Yılmaz, teknik yönetmenimiz Mahmut Dağıstan ve sunucunuz ben Aşık Maksut Feryade. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Kimler bizi nerede dinliyorsa sevgi, saygı, selamlarımızı gönderiyor ve de sıcacık türkülerimizi armağan ediyoruz. Sevgili dostlar, bu akşam da dolu dolu bir programla sizlerle beraberiz. Ve bilindiği gibi Türkiye genelindeki aşıklarımızı zaman zaman programlarımızda ağırlıyoruz. Ve aşık eserleri okuyan, deyişler okuyan sanatçı dostlarımızı ağırlıyoruz. Ve Azerbaycan'dan gelen konuklarımız oluyor. Zaman zaman onları ağırlıyoruz. Bugün de yine Güney Azerbaycan'dan, İran'ın Salmas şehrinden aramızda bir genç aşığımız var. Sevgili aşık Milat. Milat, hoş geldin.
2: Çok sağ olasın hocam, Allah razı olsun.
1: İyi misin?
2: Allah razı olsun, çok sağ olasın.
1: Hoş geldin programımıza. Seni burada bulmuşken dedik programımızda da bir ağırlayalım. Eyvallah. Bir konuk edelim. İnşallah güzel türküler dinleyeceğiz bu akşam sizden. Ayrıca sevgili dostlar, aşık Milat'ın başka bir özelliği var. Özellikle bizim Anadolu sazıyla, yani divanla çalıp okuyor ve bizler gibi çalıp okuyor. Yani normalde Azerbaycan, Güney Azerbaycan, İran aşıklarımız aşık sazı, kopuz denilen, yani eski aşık sazlarımızla çalıp okuyorlar. Ama Milat bizim Anadolu bağlamasıyla, Anadolu aşık sazıyla çalıp okuyor. Birazdan da dinleyeceğiz. Sevgili Milat, seni biraz sonra kendi dilinden bir tanıyacağız ama senden ilk önce bir türkü dinletelim dostlarımıza. Ne çalıp okumak istersin?
2: Sağ olasın senin. Hocam.
1: Buyur.
2: Aşıklar söze divanla başladığı için o zaman ben de bir divan söyleyeceğim.
1: Eyvallah. Peki, buyur canım. Hadi.

0: Gönlüne sağlık sevgili Midat. Sesine, sağ sazına sağlık. Ne kadar güzel çaldın, okudun. Seni kısaca kendi dilinle tanıyalım.
1: O zaman bir şiirle kendimi tanıtsam da.
0: Daha çok güzel olur, buyur.
1: Ben İranlı Selmaslıyım, Seremih'dir elim benim. Seremih köyümün ismi.
0: Köyündür, evet.
1: Ben İranlı Selmaslıyım, Seremih'dir elim benim. 1998'di olduğu ilim benim. 17'de aşkı bildim, gönlüm etti ahuzar. 19'da sazı aldım, derdime ettim ayar. 20 yaşta ilk kez bir aşıkla ettim didar. Sözler doldu bu sinema, çalındı telim benim. Miladım nasıl anladım, doğru bir aşkın temin. Allah'ı ya deylecinen, geçsin her derdi gamın. Arıfların mektebinde görmüşem pirler cemin. Zikir cezbeden tartmışam, var öyle halim benim.
0: Evet sevgili Milat, çok yaşa. Sesine sağlık, güzel bir şiirle de seni tanımış olduk. Bizim Bura aşıklarını dinliyorsunuz herhalde orada.
1: Evet.
0: Çünkü çalıp okuduğundan belli, takip ediyorsunuz buradaki, evet, aşıklar değil mi? Peki senden bir türkü daha dinleyelim.
1: Çok
0: ne okumak istersiniz, buyurun.
1: O zaman aşık Sümmanı var idi Erzurum'da.
0: Evet.
1: Sümmanı havası olarak da yine kendimden bir eser söylemeye başlayayım.
0: Buyur.

Gönlüne sağlık sevgili Milat. Teşekkür ediyoruz. Sesine sağlık, sazına sağlık. Güzel bir türküydü. İzninle sevgili Milat, bir türkü de ben armağan edeceğim sevgili dostlarımıza. Daha sonra seninle devam edeceğiz. Evet, okuyacağım türkü Azerbaycan'ın son dönemlerde yetiştirmiş olduğu en büyük aşıklardan, üstadlardan, şairlerden, rahmetli Azaflı Mikail Azaflı'dan olacak. Ağarmaynan ay saçlarım amandır diyoruz ve tüm dostlarımıza armağan ediyoruz efendim.

0: Evet sevgili Milat, yine program sırası senin. Okuyacağın türküyü tüm dostlarımıza armağan ediyoruz. Sağ söz senin, ne okumak istiyorsun? Buyur.
1: O zaman üstadım, aşıklar gurbet çeken, gurbet gezen bir insanlar, ayrılık çekenler. O zaman Yaradan'dan bir dileğimiz var, görek neymiş? Buyur. Onu söyleyeyim.

0: Çok teşekkür ediyorum sevgili Milat, sazına, sesine, yüreğine sağlık. Çok teşekkür çok ediyorum. Sevgili Milat, seni çok dinlemek isteriz ama programımızın da belli bir süresi var. Programımızın artık son bölümündeyiz. Yine senin okuyacağın bir türküyle veda edeceğiz. Ayaklarına sağlık. Teşekkür
1: çok
0: ediyorum.
1: Sağ
0: hoş geldin. İnşallah başka bir sefere yine konuk
1: Allah
0: ederiz.
1: Allah sizden razı size. Olsun ki beni bu programa çıkarttınız da çok teşekkür ederim.
0: Sağ ol sizden. Canım. Hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Sevgili dostlar, bu akşamki programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sevgili Milad'ın okuyacağı bir türküyle veda edeceğiz. Önümüzdeki hafta yeniden güzel bir programla sizlerle beraber olmak ümidiyle. O güne dek hoşça kalın, dostça kalın. Sevgiyle, dostlukla, kardeşlikle. Yapımcımız Emine Yılmaz, teknik yönetmenimiz Mahmut Dağıstan ve sunucunuz ben Aşık Maksut Feryadi. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın.

Karanlığın en yoğun olduğu an, aydınlığın en yakın olduğu zamandır derler. Geceye bir kandil yakmak, yarına umutla bakmak için türkülerin rehberliğine sığınıyoruz. Hüznü de, neşeyi de demleyip, gönüllü süzgecinden geçirerek sunduğumuz Gece Ezgileri programı başlıyor. Program ekibimiz Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. TRT Çukurova Radyosu tarafından hazırlanan Gece Ezgileri programına hoş geldiniz. Programımıza bir Erzincan türküsüyle başlıyoruz. Mustafa Özgül'e ait türkümüzü Hüseyin Mustafa Arı söylüyor. Eyin dedikleri küçük bir şehir, ana ben cahilim, çekemem kahır.

Şemsettin Taşbilek'in Sıtkı Demirci'den derlediği Elazığ türküsüyle Adile Kurt Karatepe sizlerle. İnişte yokuşta ata binmezdi, zülküfüm kurşuna boyun eğmezdi.

Dilber Aybaş'a ait Gaziantep türküsüyle Ahmet Turan Şan sizlerle. Karşıdan gelir eli develi, sevdiğim puşu bağlamış gözü sürmeli.

Osman Düzdenkçi'nin Sabahattin Alparslan'dan derlediği Sivas türküsüyle Gülsel Enerdağ sizlerle. Yeşil ördek gibi daldım göllere, sen düşürdün beni dilden dillere. Başım alıp gidem gurbet ellere, ne sen beni unut ne de ben seni.

Sevgili dinleyenler, sırada Kahramanmaraş yöresinden bir türkü var. Aşık Mahsuni Şerif'e ait bu türküyü Erol Köker'den dinliyoruz. İşte gidiyorum çeşmi siyahım, önümüzde dağlar sıralansa da.

Mustafa Kul'a ait Erzincan türküsünü Meliha Güneş'ten dinliyoruz. Sabahtan esti bir kanlı sazak, felek bize kurmuş kötü bir tuzak.

Muzaffer Sarı Sözen'in Aşık Dursun Cevlani ve Aşık İkrami'den derlediği Kars türküsüyle Ali İbicek sizlerle. Başına döndüğüm, kurban olduğum, ağlar dolanırım yar deyi deyi.

Muzaffer Sarı Sözen'in Hüseyin Kırmızıgül'den derlediği Gaziantep türküsünü İcdara Kaplan sizler için söylüyor. Gönül gurbet ele varma, ya gelinir ya gelinmez. Her güzele meyil verme, ya sevilir ya sevilmez.

Arif Meşhur'un Sadık Doğanay'dan derlediği Tokat türküsüyle Cengiz Özkan sizlerle. Bir güzelin hasretinden, ahından, tutuştu her yanım, yandı hayandı.

Sevgili dinleyenler, sırada Kırşehir yöresine ait bir türkü var. Neşet Ertaş'a ait bu türkümüzü Emel Taşçıoğlu'ndan dinliyoruz. Gönül dağ yağmur boran olunca, akar can özümden sel gizli gizli. Bir tenhada can cananı bulunca, sinemi yaralar dil gizli gizli.

Mustafa Hoşsu'nun Nurettin Şan'dan derlediği Afyon türküsünü Münevver Özdemir söylüyor. Erzurum'dan çevirdiler yolumu, 5-10 polis bağladılar kolumu.

Merhabalar TRT Türk'ü dinleyenleri, bir yeni programımızla daha sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Sizler için bu haftada birbirinden güzel türküler seslendireceğiz. Hepinizin severek dinleyeceği ve eşlik edeceği bir program olacağına inanıyoruz efendim. Bu güzel programı kimler ile birlikte yapıyoruz hemen anons ediyorum. Yapımcımız Nuray Soydan, solist ve sunucunuz ben Mustafa Arı, tonmeisterimiz Mehmet Sungur, teknik yönetmenimiz İbrahim Türksoy, grup şefi bağlamada Okyay Kösegil, kavalda Osman Aktaş, meyde Emre Sınanmış, bas gitarda Burak Demir, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazda Nazif Güvenir ve Can Akın. İlk olarak sevgili dostlar Sivas Divriğe gittik. Nuri Üstün Ses'ten alınan güzel bir Sivas türküsü seslendirdik. Muzaffer Sarı Sözen hocamız derlemiş. Aşan bilir karlı dağın ardını dedik. Şimdi ise yine güzel bir türkümüz var. Tabii öncesinde buna istek vardı efendim. Onu hemen belirtmem gerekiyor. Bodrum'dan sevgili komşumuz Nurcan Demirtaş, İsmail Demirtaş ve Selim Demirtaş ailesine gitsin bu güzel türkü. Şimdi onlar Ordu'dalar, Fındık'talar. Onlara selam olsun eğer dinliyorlar ise. Bir de bu güzel türkünün şöyle bir anısı var, onu da anlatmak istiyorum.

Tabii TRT1 kültür ve bunu çok küçük yaşlardan itibaren almak gerekir sevgili dostlar. Ben de yaklaşık 16 yaşımda TRT Ankara Radyosu'nda başladım gençlik korosunda. İlk solo yapacağım türkü bu oldu. Serbülent Yasun, ellerinden öpüyorum hocamın. Ne okuyacaksın dedi. Ben de dedim ki hocam Ela Gözlüm, ben bu elden gidersem okuyacağım dedi. Dedim ilk defa orada o türkümü seslendirdim TRT'de. Hemen kimlere ait bir künyesinde sizlere söylemek istiyorum. Hulusi Seven'den alınan Emin Aldemir'in derlediği güzel bir Erzurum türküsü. Ela Gözlüm, ben bu elden gidersem diyeceğiz efendim.

Teşekkür ediyorum efendim, ellerinize sağlık. Şimdi ise Nevşehir Ürgüp'e gidelim. Refik Başaran'dan alınan güzel bir türkü. Dam başında sarı çiçek diyeceğiz efendim.

Evet, teşekkürler. Ellerinize sağlık. Biraz hareketlenelim. Şimdi benim memleketim Erzincan'a uzanalım. Nazım Can'dan alınan Ahmet Yamacı'nın derlediği güzel bir Erzincan türküsü. Buradan Erzincan'dan, tabii Erzincan'a selam yollayalım. Teyzeme ve dayıma, iki teyzeme ve bir dayıma selamlarımı iletiyorum. Ellerinden öpüyorum efendim. Büyük Ceviz'in dibi diyeceğiz.

0: TRT Türkü.
1: Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 21.21. Karadeniz'e uzanıyoruz. Bunu da sevgili eşim Özlem Arı istedi. Onun isteği, onu yerine getirelim. Oy benim sevducağım diyeceğiz efendim.

Evet efendim, bu güzel Karadeniz türküsünden sonra Kırşehir'e uzanalım diyorum. Sevgili Neşet Ertaş'tan alınan güzel bir Kırşehir türküsü okuyalım. Şu garip halimden bilen İşveli Nazlım, gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Tatlı dillim, güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm, gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen?

Ellerinize sağlık, nefesinize sağlık sevgili dostlar. Bu güzel türküden sonra biraz hareketleyelim mi? Eskişehir'e uzanalım. Ahmet Kızılok ve Dilek Yılmaz'dan alınan güzel bir Eskişehir türküsü Ali Fuat Aydın derlemiş efendim. Ve arkasından tabi bu türkümüz Kahveyi Kavururlar türküsü. Arkasından da yine güzel bir Eyüp Can Sezer türküsü. Sevdiğim iki gözüm diyeceğiz. Babuba diyeceğiz efendim.

Teşekkürler. Ellerinize sağlık, nefesinize sağlık sevgili dostlar. Evet. Tekrar Erzurum'a uzanalım. Güzel bir türkümüz var. Bunu böyle nazlı nazlı hep beraber okuyalım. Radyoları başında bizleri dinleyen sevgili dinleyicilerimiz beraber okuruz değil mi? Seyfettin Sığmaz'ın derlediği ve kendisinden alınan güzel bir Erzurum türküsü Pınarbaşı'ndan bulanır diyeceğiz efendim.

0: TRT Türkü.
1: Evet sevgili dostlar, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Saatlerimiz 21.43. Şimdi Diyarbakır'a uzanalım. Celal Güzel Ses'ten alınan güzel bir Diyarbakır türküsü. Biliyorum ki radyoları başında sizler de bize eşlik edeceksiniz. Fincanın etrafı yeşil diyeceğiz efendim.

Teşekkür ediyorum, ellerinize sağlık. Şöyle bakıyorum, şefimle göz göze geliyoruz. Biraz hareketlensek mi acaba? Sakarya'ya mı gitsek? Allı yazma başında diyelim mi şefim? Hüseyin Çelik'ten alınan ve Ahmet Yamacı'nın derlediği güzel bir Sakarya türküsü seslendirelim efendim. Allı yazma başında diyelim.

Evet sevgili dostlar. Benim de çok sevdiğim bir türkü. Bunu seslendirmek istiyorum bugün. Sevgili Nida hocamızın kaynak kişisi olduğu ve kendisinin derlediği güzel bir Yozgat türküsü, Akdağ'ın madeni türküsü, kendi yöresinin türküsü efendim. Hastane önünde incir ağacı diyelim.

Evet, bu güzel türküden sonra sevgili dostlar, zannediyorum final yapıyoruz galiba. Final yaparız. Neyle final yapalım? Artvin türküsüyle final yapalım efendim. Osman Aksu'dan alınan güzel bir Artvin türküsü. Muzaffer Sarı Sözen hocamız derlemiş. Buradan da tüm Artvinlilere selam olsun. İndim dere ırmağa diyelim.

Evet sevgili dostlar, programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle hepinize hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.

0: benim türküm.
1: Ben İsmail Ersoy, Mahsuni Şerif'ten işte gidiyorum çeşitli siyahım. Bütün dostlara armağanım.